0: Çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılma. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum, dayanamıyorum. Ne olur anla. Aklımda bir tek, ama bir tek sen varsın.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeni

0: üstümüze. Ses ver, ses ver, ne olur ses ver.
1: İlaç Gibi Radyo.

Derdim benim yollarım, ah yollarım, hile yıllarım. O yıllar ki inkar ettiğim o yıllar, gün geldi beni boğdular. Ama biliyorum ki seni benden alamayacaklar. Sensiz zaten bir yere gitmem, gitsem de hayatta sensiz ölmem. Ama bilsinler ki, duysunlar ki, sırf senin yüzünden çıkarım dağlara, düşerim yollara.

Alacak mı, verecek mi kardeş bilmedim. Geldim gittim hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Ah, zoruna mı gitti kardeş, zoruna?

0: İlaç gibi radyo.
1: Düşündükçe çılgına dönüyorum. Sana yabancı bir elin dokunuşunu. Hiç bekleme beni, teslim olmuyorum. Kendime ayırdım o son kurşunu. Kendime ayırdım o son kurşunu.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
10: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
9: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
10: Abicim.
9: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
10: Abicim.
9: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
1: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
11: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1- Ücretsiz söküm, nakli

0: taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Tahsil Daroğlu. Tahsil Daroğlu benim peynirim. Güvenle alır, lezzetle yerim.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 61 ila 63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bolu-Gökçe-Su-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 26. kilometresinde yapılan yol yapım ve genişletme çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Selim İstanbul sabahından herkese günaydın. Perşembe bugün 14 Mayıs. Harbiden bayağı bir serin ha. Mont almadan çıkmayın. Muçi bende yok abi. Yasin, Muçi bende yok, bugün gelmedi.
1: Anladım ki sen yalansın. Yalanlar ne kadar çalansın. Aklımı dönüp seni aramışım.
0: Muçore! Borsi bore, gay bore.

Samsun Havzı görüntüleri daha net bir şekilde ortaya çıktı. Dün haberlerde, bugün gazetelerde. Gerçekten çok büyük geçmiş olsun. Az buz değil.

0: geçmeden. Olacak olan neyse lütfen hemen olsun. Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden. Olacak olan neyse lütfen şimdi olsun.
1: Dün akşam maça baktım abi, ne yalan söyleyeyim, bahsetmeden geçemeyeceğim. Gençler Birliği Trabzon karşılaşması. Genç Erkar'da bir gol attı ki muhteşemdi. Gençler Birliği 1-0 öne geçti. Sonra 1-1 kendi kalesinde diğer Arda'nın attığı golle 1-1 beraberlik. Sonra Sergen'de olmayan Muçi ortaya çıktı. Ne gol attı arkadaş be. Bir topu direkten döndü. Agustin'in de bir topu direkten döndü. Ve Muçi Trabzon'a finali getirdi. Yasin sormuş. Konya'dan bana diyor ki, ya arkadaş diyor, bu Muçi'yi neden Trabzon'a verdiniz? Sergen'de Muçi yok, olsa vermezdik. Yani yok. Ben de anlamış değilim. Ahmet günaydın, Almanya'ya selam olsun Ahmet. Sende yok ama Trabzon.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Orbus.
3: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly
4: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona. Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
7: Borusan Next.
8: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
10: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliği ile ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.

0: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
3: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde, deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 18 80.
4: Volkswagen.
5: Tahsil Daroğlu. Tahsil Daroğlu benim peynirim. Güvenle alır, lezzetle yerim.
6: İlaç gibi radyo.
7: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

Muç. Ankara'dan Veysel günaydın. Ömer Finlandiya'dan bizde yine resmi bayram yine tatil ama ben bunu da bilmiyorum hangi tatil olduğunu diyor. Ahmet de yazmış. Bugün tatil ama erken kalktım diyor. Beşiktaş'a nazire yapıyor diyor Salih Muçi için. Adana'dan İzzet Sergen'de Muçi yok ama diyor Cengiz var. Cengiz de iyi topçu ama açılamadı bir türlü ya. Yani bir kendine gelemedi. Yani nerede olmadı ki Cengiz? Hani Cengiz'i kazanacağız dedi. Çerni'yi kaybettik. O da ayrı bir şey zaten. Ayrı bir bakış açısı da. Havza ile ilgili haberde dikkatimi çeken bir şey var. Onu paylaşacağım. Samsun'a Havza'ya bir kez daha geçmiş olsun. Havza'da selin izlerini silmek için Mehmetçik dahil yüzlerce kişi çamurla kaplanan sokakları temizliyor. AFAD gönüllüsü 50 kadın balçık altında kalan ev ve iş yerlerine temizlik yapıyor. Onlarca araç çekicilerle kaldırıldı. Komşudan gönüllü yardım başlığı dikkatimizi çekti. Ama asıl ilginç, haberin içerisinde ilginç olan mal canın yongasıdır ya belli bir noktadan sonra. 25 Mayıs mahallesindeki temizlik çalışmalarına katılan jandarma ekipleri çamura saplanmış halde bakın. 25 Mayıs mahallesinde yaklaşık 6 bin lira buldu. Ekipler parayı sahibine ulaştırmak için çalışma başlattı. Bulunan para emniyete teslim edildi. Şimdi sen seyret o para benim diyenleri. O benim o ya. İspat et. Paranın sahibi bile ispat edemez ki. Gülüyoruz ağlanacak halimize. Malcanın yongası abi. Çok kişi çıkacak belki benim diye. Ama nasıl ispatlayacak? Bir de öyle bir durum var. Çok geçmiş olsun, çok.

7.32 Perşembe sabahı heyecan devam ediyor. Transferde de çok ciddi haberlerle karşılaşıyoruz. Ne kadar doğru bilmiyorum ama rakamlar havada uçuyor. Galatasaray için Bernardo Silva 50 milyon avroluk bir teklif. Yıllık 15 milyon, 5 TL kenardan imza. 3 yıl için 50 milyon avro teklif edilmiş Bernardo Silva'ya. Haber öyle diyor ama asıl önemlisi Fenerbahçe için Muhammed Salah tam 70 milyon avro. Yanlış duymadınız. 3 yıllık için 70 milyon avro.

Çorum'dan, Maksudlu Köyü'nden Derya kardeşimize günaydın diyelim. Bu sabah görev yaptığım okula diyor bizim öğretmenimiz. İETT otobüsüyle giderken dinliyorum ama durakta son sigara dumanını içine çekmeden, son anda araca binmeyen, izmaritini yere atan, sigaranın kokusunu araca bize yükleyen insanlar. Aha, öğretmenlik misyonumuz sabır diyor. Ergün hocam, tramvaydan ya da metrobüsten inerken böyle karşınızda onlarca insan, önünde bir an önce binmek için sana ineceği yer bırakmıyor. Birincisi bu. Her yerde yazıyor, her yerde anlatılıyor. İnenlere öncelik tanıyın diye NATO mermer, NATO kafa devam ediyor. Toplu taşıma araçlarında elinizdeki telefonla konuşurken ya da bir şey izlerken sessiz olun. Sesi açmayın, insanları rahatsız etmeyin. Namümkün. Tramvaya bindiğimde travma yaşıyorum. Vallahi daldım yine derinlere. Önümdeki girdin, telefondan siyaset, arkamdaki telefondan dizi, ellerini, sağdakinden futbol maçı. O kadar çok örnek var ki.

0: gerekiyor.
1: Hele bir de durakta durduğu zaman inenlere müsaade etmeyen, binmek için çırpınan, kapının önünü kapatanlar var ya. Allah ıslah etsin, Allah akıl versin.

Gaziantep'ten aldık selamı. Selahattin, Musa, Doğukan, Hacıma. Selam, hadi selam gönderdik. Sana bir karavan lazım. Ali abi gibi diyor. Nereden bu konuya vardın İzzet? Şimdi kaptan Şener'de var. Şener'de karavan varsa kaptan da var yani. O bizi keser bence. Kaptan da var, yeter. Hoş gelmiş. Üç karavanlı radyocu yollara fazla gelir.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
4: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
5: Marula sarılır, lavaşa konulur. Lezzetler buluşur. Özel sosuyla efsane.
6: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol. Sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
5: Durma sen de ye. İstanbul Çiğ Köfte.
7: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20 bin TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
5: Bir evim.
8: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
9: Of. Trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
10: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
8: Oh be, dünya varmış.
9: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
8: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
11: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar chery.com.tr'de.
12: Chery.

0: Birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan
1: Next. Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal Toz. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
8: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.

0: kazaneni Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: İlaç gibi radyo.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: Ankara Geçören 71'lik delikanlı Yavuz ustamız diyor ki Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, İstanbul takımı. Trabzonlu olarak Trabzonspor'un ilk üçe girmesiyle devam inşallah şampiyonlukta gelir diyor. Bu sene Türkiye Kupası finalinde 22'sinde galiba Trabzon Konya karşılaşacak Antalya'da. Almanya'dan Cesur. Yıllardır otobüs şoförüyüm. Demin anlattıklarım burada da farklı değil. İnsanoğlu yaşadığı gibi davranıyor maalesef. Saygı her yerde eksik diyor. Bursa'dan özel halk otobüsünde çalışan bir dostumuz yazmış. Her sabah otobüse bindiklerinde o sigara son dumanını sarımsaklı çorba mı desem, o yazarken yaşadığı havayı yaratmaya çalıştım. Bir de yanına oturduklarında ağız kokusu. Bursa'da Emrah ne demiş Slaven Bilic? Türkiye'den ayrılırken Türkiye'deki sorun şu. Yetkili insanların bilgisi yok. Bilgili insanların yetkisi yok. Bende muçi yok. Diyenleri gördükçe onu daha iyi anlıyorum.
1: Vay vay anası çıktı kızım evde yok dedi.
0: Abi ne konuştuğuna ne söylediğine dikkat edeceksin. Vallahi. Dönüyor dolaşıyor seni.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 14 Mayıs Perşembe. Günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Dünyanın gözü kulağı Pekin'deki Trump-Xi zirvesinde. Amerikan Başkanı 2 günlük tarihi Çin ziyareti için Pekin'e gitti ve tarihi görüşme başladı. Trump-Xi görüşmesinde Orta Doğu'daki savaş, Tayvan meselesi, ikili ticaret ve ekonomi başlıklarının ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kazakistan'da. Cumhurbaşkanlığı uçağına Astana'ya inişinden önce Kazakistan jetleri eşlik etti. Erdoğan, yarın da Türkistan şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. CHP Genel Başkan Özgür Özel'in turlarının ardından ikinci kez ara seçim için muhalefetin kapısını çaldı. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, ara seçimin anayasal bir zorunluluk olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada yeni bir gelişme var. Özkan Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade, Butlan davasına bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Görevden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sanık olduğu casusluk davasında ilk duruşma görüldü. Ara kararda sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma İmamoğlu hakkında açılan sahte diploma davasıyla aynı gün 6 Temmuz'da görülecek. 3 Haziran'da tutuklanmasının ardından İstanbul Gazi Osman Paşa Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bahçetepe'nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğüne ilişkin iddiaları yalanladı. Partisinin grup toplantısı sonrasında konuşan Dervişoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçmesini de değerlendirdi.
5: Ben biriyle görüşürsem mutlak surette sizlerin ve kamuoyunun haberi olur. Ben görüşürsem görüştüm derim, görüşmediysem görüşmedim derim. Milletten gizli hiçbir şey yapmadım. Türkiye'nin bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacı vardır. Ve oy veren seçmenin iradesini zedeleyen işlerin yapılmamasının gerekli olduğuna inanıyorum.
4: İYİ Parti lideri grup kürsüsünde önümüzdeki hafta kutlanacak 19 Mayıs bayramına vurgu yaptı. Gençlerin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekti.
6: Gençler evlenemiyorsa, ev kuramıyorsa, çocuk sahibi olmayı ertelemek zorunda kalıyorsa bu artık bireysel bir tercih meselesi olmaktan da çıkar. Bu ülkenin geleceği meselesi haline gelir.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Karadeniz bölgesi illerinin milletvekilleriyle Ankara Hakim Evi'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Gençlerin ve çocukların sanal bahis, uyuşturucu ve sanal kumar konusunda bir bataklığa düştüğünü belirten Gürlek, Türkiye'de özellikle sıkıntı maalesef yasa dışı bahis oynayan bakımından suç değil, oynatan, aracılık eden, havale eden, banka hesabı gönderen bunlar suç ama yasa dışı bahis oynayana suç değil, bunun suç olması konusunda bir düzenleme çalışması yapıyoruz değerlendirmesinde bulundu. Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında 301 işçi hayatını kaybetmişti. Facianın üzerinden tam 12 yıl geçti. Hayatını kaybeden madenciler Soma Maden Şehitliği'nde anıldı. Şiddetli bahar yağışları dakikalar içinde hayatı alt üst edebiliyor. Samsun'un Havza ilçesinde de böyle oldu ancak yağışlı hava özellikle bugün birçok ilde etkisini devam ettirecek. Peki hangi iller risk altında, nasıl bir yağış bekleniyor? Ayrıntıları NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.
7: Önümüzdeki günlerde de devam edecek bu yağışlar. Özellikle Karadeniz'in orta kesimlerinde işte Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu bu kesimde gök gürültülü sağanak yağmurlar bugün de devam edecek. Akşam saatlerinde Edirne ve Trakya'da da şiddetlenecek. Yarın çok daha büyük risk var. 7 bölgemizde bu tür yağışları göreceğiz. Gök gürültüleriyle gelecek.
4: Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı. Olayda bir işçi hayatını kaybetti. 2 kişi ağır yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan kadın sürücü, yaşanan kovalamaca sırasında park halindeki bir cipe çarparak durdu. Sürücüye toplam 550 bin lira cezai işlem uygulandı. Araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.
3: Ekonomi.
4: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi güne %1,23 değer kaybıyla 14.598 puandan başlayacak. Serbest piyasada dolar 45.42, euro 53.29, gram altın 6.832 liradan işlem görüyor. Bitcoin 79.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Trabzonspor Gençler Birliği'ni 2-1 yenerek Konyaspor'un rakibi oldu. Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak. Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası'na kadar Türk vatandaşlığına geçmesi bekleniyor. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, "Nüfusunun Trabzon'a kayıtlı olmasını istiyorum," dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde derbide kazanan Beşiktaş gain oldu. Siyah beyazlılar 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko'yu 85-72 yendi. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
9: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yaz yağmurları geri geldi, sıcaklıklar birkaç derece düşüyor. İstanbul bugün gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 24, İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
9: Otopratik.
10: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
9: Yol durumu.
4: Edirne-İstanbul yolunun 61 ila 63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bolu-Gökçe-Su-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 26. kilometresinde yapılan yol yapım ve genişletme çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
10: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

8.11 Perşembe sabahı ikinci saati sevgili dostlar. Hantavirüs bir gemide daha salgın krizi. Hantavirüsten sonra noronavirüs mü diye bir şey okudum sabah bir yerde, nerede karşıma çıktı ya. Hantavirüsün haricinde bir başka virüsten daha bahsediyorlar. Durmadan bir virüs üretip duruyorlar ama İnşallah yapanların başına bela olur yani, inşallah. İnsanoğlunun geleceğiyle, yaşantısıyla oynayanların başına bela olsun. Fransa'da, orada, sağda, solda, burada, İngiltere'de, havada, denizde, gemide, her yerde bir virüs muhabbeti var.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yaz yağmurları geri geldi. Önümüzdeki günlerde de sürecek. Başta Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çankırı, Aksaray, Isparta, Konya, Eskişehir ve Ankara'da yağışlar çok şiddetli olacak. Beraberinde dolu yağışları da oluşabilir. Önlem alınmalı. Ege genelinde ise gök gürültülü yağış bekleniyor. Yıldırım çarpmasına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca hafta sonuna doğru yağışlar Güneydoğu ve Akdeniz'e inecek. Dere havzalarından yüksek yerlerde bulunulmalı. Su baskınlarına da dikkat.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek. Tam destek, tam finans.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
7: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
8: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan kağıthanede hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
9: Volkswagen.
10: Orbus.
11: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
11: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
13: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
14: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
15: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
13: Oh be, dünya varmış.
14: Koltuklarda ne güzel serinletiyor.
13: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
16: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar Chery.com.tr'de.
17: Chery. Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
18: Gelsin mi?
19: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.

0: Haberi kaçırma.
1: En uygun.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Aslı senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele, kılçık hocam.
5: Albayrak Finans, yarına güvenli planlar. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
9: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
10: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın, online'a özel avantajları kaçırmayın.
11: Güvenilir bakım Otopratik, Otopratik.
12: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
5: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

düşenin dostu olmaz. Hüseyin Polat Ankara'dan dostu olmaz vay. Malatya'dan Ekiman'ın Girmana Kanyonu'ndan Asiye öğretmenimize bir günaydın hocam, günaydın. Hocam dilimize yapışmış öğretmenim. Almanya'ya götüreyim sizi. Almanya'dan bir haber paylaşayım. Sosyal medyada da yayınlandı biz bir ara. Farkında mısınız bilmiyorum ama dikkatinizi çekti mi? Münih'te yaşayan bir Alman vatandaşı Kızılaç'a bağışladığı ayakkabısına takip cihazı yerleştiriyor. Ayakkabısını takip ediyor Alman vatandaş. Bosna Hersek'te buluyor ayakkabıyı. Evet, ayakkabıyı takip ediyor. Çip yerleştiriyor, Bosna Hersek'e kadar gidiyor. Ve pazardan 10 euroya ayakkabıyı geri alıyor. İlginç olan, adamı diyor ki nereden buldun? Vallahi bana ikinci el diye sattılar diyor.

Bizim Hüseyin Karadeniz mesaj atmış. Bir araba markasını yazmış. Bana bir tane alır mısın diyor. Ben de yazdım, kaç giyiyorsun, 42 mi 43 mü? Hemen alayım. Ayakkabı istiyor sanki.

Zaten Sema. Hiçbir şey yerine bırakmayın. Yarın olmayabilir, kıymet bilin, sevin sevinin sevgiler diye yazmışsın. Nihat Hoca'ya sorulan soru geliyor aklıma. Hocam ben beni seviyorum. O da bir başkasını seviyor. İkimiz de dua ediyoruz kavuşmak için. Hangimizin duası kabul olur diyor. Benim anlamadığım şey, sevdiğiniz kişi sizi sevmiyorsa zorlamayın. Başka tarafa, başka denizlere yelken açın. Zorla güzellik olmaz ki. Vardır bir yerde hayırlısıyla sizi bekleyen. Aramayın, o size gelir. Bazen aradınız bulamazsınız ama gözünüzün önündedir. Ya da hiç olmadık yerden karşınıza çıkar. Vay efendim, ben seni seviyorum, sen beni niye sevmiyorsun? Sevmesin. Başkası sever.

0: Basın Turu. Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 14 Mayıs Perşembe. Gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Turumuzun bugün ilk durağı Milliyet Gazetesi'nde manşet: Bakanlık el koydu. 13 yaşındaki kız çocuğuna zincirleme istismar. Bartın'da 1,5 yıl boyunca onlarca kişinin istismar ettiği 13 yaşındaki çocuğa sahip çıkan Aile Bakanlığı açılan davaya da müdahil oldu. Soruşturmada mağdurun annesiyle aralarında çocuk yaştaki zanlıların da olduğu 33 kişi tutuklandı. Milliyet'te bir başka dikkat çeken manşet: saldırgan takıntılı çıktı. Galatasaraylı futbolcu Torreira'ya Beyoğlu'nda bir mekan çıkışında saldıran Yusuf Yıldırım'ın daha önce futbolcuyla eski sevgilisini tehdit ettiği ve Torreira'nın Yıldırım hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirlendi. Sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek Birol'la Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini söyleyen Yıldırım tutuklandı. Sözcü gazetesinde ise manşet: iktidar madenciyi yine yalnız bıraktı. Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen 170 işçi süresiz izne çıkarıldı. Yıldızlar Holding'in sahibi işçilere maaş ödeme ve işten atmama güvencesi verdi. 3 bakanlık kefil oldu. Patron kefaletin ayı dolmadan madencilere kapıyı gösterdi. Sözcünün sürmanşetinde ise varlık barışı PKK'nın parası için mi çıkıyor denilmiş, Müsavat Dervişoğlu seçim hazırlığı denilen düzenlemenin perde arkasını sordu. İyi Parti Genel Başkanı varlık barışı düzenlemesinin terör gelirleri ve kaynağı belirsiz paraları aklayabileceğine dikkat çekti. Hürriyet gazetesinde ise Eurovizyon'u İsrail'e dar ettiler dikkat çeken manşet: Eurovizyon'da İsrail'e tepkiler devam ediyor. Yarı finalde sahneye çıkan İsrail temsilcisi yuhalandı. Soykırımı durdurun sloganları atıldı. Uluslararası Af Örgütü İsrail'le Eurovizyon'u izlemeyin çağrısı yaptı. New York Times, İsrail'in bozulan imajını düzeltmek için Eurovizyon'da oy satın aldığını yazdı. Hürriyet'in manşetinde ise lafta kalmasın, Türkiye sizinle yazıyor. Okul saldırılarını araştıran komisyonun üyesi milletvekilleri kendilerini de örnek vererek bireysel silahlanmaya karşı çıktı. 30-40 silah alabiliyoruz, biz kovboy muyuz diyen vekiller meclisin ortak hareket ederek topluma örnek olması gerektiğini bildirdi. Sabahsa manşetine Özel ve Ağbaba'nın kara kutusu açıldı yazmış. CHP'li belediyelerden adrese teslim ihaleler alan Özgür Özel'le jette fotoğrafları çıkan Turgut Koç tutuklandı. Şaibeli kurultayda rüşvet ve Özel'in VIP aracının yapımıyla gündeme gelen Koç'un Özel işlere de sponsor olduğu belgelendi denilmiş haberin ayrıntılarında. Gazetelerdeki son durağımız Posta'dayız. İngiltere'de kabineye Türk bakan yardımcısı. Yerel seçimi kaybeden Başbakan Starmer'ı istifaya çağırarak görevini bırakan devlet bakanlarının yerine atamalar yapıldı. Türk kökenli milletvekili Nesil Çalışkan, Yerel Yönetimler Bakanlığı'nda devlet bakanlarından biri olarak atandı. Basın turunda haber sitelerine uzanıyoruz. İlk durağımız NTV Haber portalındayız. Manşette Amerikan Başkanı Trump ve Çinli mevkidaşı Xi Jinping var. Trump 2 günlük tarihi Çin ziyareti için Pekin'de. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de Trump'ı resmi törenle karşıladı. İki liderin görüşmesinde Orta Doğu'daki savaş, Tayvan meselesi, ikili ticaret ve ekonomi konuları ele alındı. Devamında Xi Jinping Amerika'dan giden CEO'larla bir araya geldi. TRT Haber'e bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan manşette: Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne de katılacak yarın. Ziyaretlerin ekonomi ayağında 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi bulunuyor. Anadolu Ajansı'na bakalım. Spordan bir manşet var. Trabzonspor Türkiye Kupası'nda 18. kez finalde. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni 2-1 ile geçen Trabzonspor finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak. Ve bugün basın turunun son durağı Habertürk'te meteorolojiden bir uyarıyla kapatıyoruz. Bugün için 39 ile sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara, Kuzey Ege, Batı ve Orta Karadeniz'le İç Anadolu'nun doğusu kuvvetli sağanak yağışlıyken, akşam saatlerinden itibaren Türkiye'nin tamamı kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkisi altına girecek denilmiş, haberin ayrıntılarına yer verilmiş.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Türkiye'yi uyandıran adam.

Hüseyin aldın mı ayakkabıyı Hüseyin? Efendim Çin'e gidelim. 8.38 Perşembe sabahı Çin'e gidelim. Çinli bir robot şirketi, robotik şirketi Çin'de. Hem iki ayak üzerinde yürüyebilen hem de dört ayaklı moda geçerek insanın sürebildiği bir robotu satışa çıkarmış. Şimdi bak, iki ayakta da gidiyor, dört ayakta da giden bir robot. Bunu insan sürüyor, insan kullanıyor. Ya insanoğlu zaten robot gibi çalışıyor. Robota da insanı entegre etmek. Robotu da robot gibi biz mi kullanacağız ya? Robot yapıyorsun, ona da insanoğlu. Yapıştır. Zaten robot gibiyiz. Aşağı tükür sakal, yukarı tükür bıyık. Yok, bize faydalı bir şey yapmayın. Yapmayın.

Sonlara doğru yavaş yavaş gidiyoruz Sakarya'ya, süpürgeci Hakan'a. Annesinin çok sevdiği şarkıyla hüzünlenen Leman ablaya. Bir akaryakıt istasyonunda Seydişehir'de çalışan kardeşimiz Aykut'a değerli eşi Meral'in armağanı olsun şimdiki şarkı. Sırada bu var, üstünüze alınmayın. Bekarlığı sultanlıktır diyenlere.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
2: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
3: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
4: Prime Computest Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
5: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
4: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
6: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur, özel sosuyla efsane.
7: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve

fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, kılçık koy.

yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr.

0: gerek.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
0: Bize huzur lazım.
2: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa...
3: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
7: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytier.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tringsat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Arabanı arabamla takoma, değerinde Tringsat.
12: İlaç gibi radyo.
13: Reklam. Ne, seviyorum mu dedin? Şerefsiz herif.
14: Ben sanki gerçekten karına göz koymuşum.
13: Ben koymuyor musun?
14: Sen seviyor musun yolun Dicle'yi?
12: Bu fotoğrafı dünya aleme yaymazsam benim adım da Ferman değil.
15: Ben sana inanmışım. Ben gözümle gördüğümü de bilmiyorum.
14: Ha? Ne gördün sen gözünle? Ben kimi öpmüşüm? Ben kimseyi öpmedim Dicle.
16: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.

Veda zamanı geldi. Bursa Yenişehir'den Volkan, Tahir Günay amcana armağan edelim. Didim'den Alika'ya, Ceylan'a armağan etsin. Denizay'a da gelsin bugünün son şarkısı. Kezban burada, daha sonra sizlerle birlikte. Az önce İstanbul'da güneş vardı, şimdi hava kapandı. Yağmur bekleniyor bugün yarın ama hafta sonu net görünüyor. Dikkatli olun diyelim. Sürçülisan ettiysek affola. Ölmezse arkadaşlar, yarın görüşmek üzere. Benim Zeynep Anacığım. Bye bye.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vavakars'tan al.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 14 Mayıs Perşembe. Günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Amerikan Başkanı Donald Trump 9 yıl sonra Pekin'e gerçekleştirdiği tarihi ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya geldi. İki liderin kritik zirvesinin başlangıcında açıklama yapan Jinping, Trump'la iki ülkeyi ve dünyayı ilgilendiren konuları tartışmayı ve ilişkileri doğru yönde ilerleterek yeni bir sayfa açmayı istediklerini söyledi. Trump ise buna cevaben Çin ile ilişkisinin her zamankinden daha iyi olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kazakistan'da. Cumhurbaşkanlığı uçağına Astana'ya inişinden önce Kazakistan jetleri eşlik etti. Erdoğan, yarın da Türkistan şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. CHP Genel Başkan Özgür Özel'in turlarının ardından ikinci kez ara seçim için muhalefetin kapısını çaldı. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, ara seçimin anayasal bir zorunluluk olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'yla 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada yeni bir gelişme var. Özkan Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade, Butlan davasına bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Görevden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sanık olduğu casusluk davasında ilk duruşma görüldü. Ara kararda sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma İmamoğlu hakkında açılan sahte diploma davasıyla aynı gün 6 Temmuz'da görülecek. 3 Haziran'da tutuklanmasının ardından İstanbul Gazi Osman Paşa Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bahçetepe'nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğüne ilişkin iddiaları yalanladı. Partisinin grup toplantısı sonrasında konuşan Dervişoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçmesini de değerlendirdi.
5: Ben biriyle görüşürsem mutlak surette sizlerin ve kamuoyunun haberi olur. Ben görüşürsem görüştüm derim, görüşmediysem görüşmedim derim. Milletten gizli hiçbir şey yapmadım. Türkiye'nin bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacı vardır. Ve oy veren seçmenin iradesini zedeleyen işlerin yapılmamasının gerekli olduğuna inanıyorum.
4: İYİ Parti lideri grup kürsüsünde önümüzdeki hafta kutlanacak 19 Mayıs bayramına vurgu yaptı. Gençlerin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekti.
6: Gençler evlenemiyorsa, ev kuramıyorsa, çocuk sahibi olmayı ertelemek zorunda kalıyorsa bu artık bireysel bir tercih meselesi olmaktan da çıkar. Bu ülkenin geleceği meselesi haline gelir.
4: Şiddetli bahar yağışları dakikalar içinde hayatı alt üst edebiliyor. Samsun'un Havza ilçesinde de böyle oldu ancak yağışlı hava özellikle bugün birçok ilde etkisini devam ettirecek. Peki hangi iller risk altında, nasıl bir yağış bekleniyor? Ayrıntıları NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.
7: Önümüzdeki günlerde de devam edecek bu yağışlar. Özellikle Karadeniz'in orta kesimlerinde işte Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu bu kesimde gök gürültülü sağanak yağmurlar bugün de devam edecek. Akşam saatlerinde Edirne ve Trakya'da da şiddetlenecek. Yarın çok daha büyük risk var. 7 bölgemizde bu tür yağışları göreceğiz. Gök gürültüleriyle gelecek.
4: Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı. Olayda bir işçi hayatını kaybetti. 2 kişi ağır yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan kadın sürücü, yaşanan kovalamaca sırasında park halindeki bir cipe çarparak durdu. Sürücüye toplam 550 bin lira cezai işlem uygulandı. Araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Trabzonspor Gençler Birliği'ni 2-1 yenerek Konyaspor'un rakibi oldu. Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak. Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası'na kadar Türk vatandaşlığına geçmesi bekleniyor. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, nüfusunun Trabzon'a kayıtlı olmasını istiyorum dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde derbide kazanan Beşiktaş gain oldu. Siyah beyazlılar 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko'yu 85-72 yendi. Şansa kalmaz işimiz bu.
8: Renault Expertiz spor haberlerini sundu.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Edirne-İstanbul yolunun 61 ila 63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bolu-Gökçesu-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 26. kilometresinde yapılan yol yapım ve genişletme çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
8: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: ETS'nin sunduğu Kezban'ın Günlüğü başlıyor.
8: Kezban'ın Günlüğü.
10: Kral, gönüllerin kralı.

0: İlaç ilaç ilaç radyo. Kral. Kezban'ın günlüğü.
1: Günaydın. Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'den devraldık yayını. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Hepinize hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu güzel bir gün diliyorum.

0: günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yaz yağmurları geri geldi. Önümüzdeki günlerde de sürecek. Başta Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çankırı, Aksaray, Isparta, Konya, Eskişehir ve Ankara'da yağışlar çok şiddetli olacak. Beraberinde dolu yağışları da oluşabilir. Önlem alınmalı. Ege genelinde ise gök gürültülü yağış bekleniyor. Yıldırım çarpmasına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca hafta sonuna doğru yağışlar Güneydoğu ve Akdeniz'e inecek. Dere havzalarından yüksek yerlerde bulunulmalı. Su baskınlarına da dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
5: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
6: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Türkiye'nin enerji temposu.
8: Orbus.

0: Detaylı bilgi Tıkla Gelsin uygulamasında. Tıkla Gelsin.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
5: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Xiaomi 17, 12 512 GB akıllı telefon tüm renkler 69.999 lira. Samsung 245 ekran, 4K Ultra HD Smart TV 104.999 lira. Üstelik bu televizyonu satın alanlara Samsung'dan S-Wallet'a tanımlı 8.000 lira hediye para vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
6: Yeni dostlar mı arıyorsunuz? Prime Video'da en iyileri var. Yeni dizi Genç Sherlock'ta ödevlerinden hızlı suç çözen ortakları izleyin.
7: Sherlock Holmes,
8: James Moriarty.
6: Ve aksiyon dolu gerilim filmi Ölümcül Zerafet'te beklenmedik bir mücadeleye ortak olan arkadaşları keşfedin.
9: Tek çıkış yolumuz birlikte olmak.
6: Daha cesur arkadaşlıklar. Şimdi burada Prime Video'da. Amazon Prime gereklidir.
10: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
11: Hem de hiç para vermeden.
12: Abonelik de yok.
13: Aidat da yok.
10: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran...

0: Kartları yakalamanın tam zamanı. Bugün getir büyükte altılı Sepak kağıt havlu 90 lira. 2 kilo sütten şoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İlaç gibi radyo.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
6: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba sevgili kralcılar. Çalışanlara kolay gelsin. Bolluk bereket dolu bir gün diliyorum. Dün gece nöbetlerde çalışmış olup yavaş yavaş evine dönenlere bu güzel şarkılarımızı hediye ediyorum. Türkiye'nin ve dünyanın her bir santimetre karesinde bize kulak veren, şarkılarımıza eşlik eden büyük kral ailesinin her bir üyesine güzel bir gün diliyorum.
2: İlaç, ilaç, ilaç gibi radyo.
4: Kezban'ın günlüğü.

peki. Yabancı. Efendim, İmparator'un bu güzel şarkısından sonra Didim'den sevgili Ali Kaya isimli kralcımız ne demiş? Çay başındaki ceylanıma, ama böyle ceylandan önce bir kırmızı gül, ceylandan sonra bir mavi kelebek. Çok seviyor belli ki. Didim'den Ali Kaya, çay başındaki ceylanıma Yıldız Tilbe hasbel kadar çalar mısın lütfen abla demiş. Çalarım. Herkese yazmış, bir de sadece bana değil, bir insan evladı görsün bu çocuğun aşkı.

0: devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Tablet deyince vatan.
2: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın.
5: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
9: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
10: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
11: Yataşla mutlu uykular. Bir mutluluk getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
12: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
11: Taze taze getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
13: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
14: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
15: Finansal özgürlük budur işte.
13: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
16: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sehpap kağıt havlu 90 lira, 2 kilo Sütaş yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
17: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
18: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
19: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
20: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
21: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
20: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
21: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
22: Türksel gücünde 5G. İlaç gibi radyo.
0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
22: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
23: Kezban'ın günlüğü.
24: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Vava Kars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: insan.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar

0: hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
2: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

O zaman bu şarkıyı da Yaşayan Efsane'nin sevenlerine, Hakan Altun sevenlerine usta çırak düeti olarak hediye edelim.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele, kılçık koca.

0: Sen de İstanbul çiğ köfte bayisi ol. Sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
1: Durma sen de ye İstanbul çiğ köfte.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20 bin TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
1: Biri biri, sizi düşünen biri, Bir Evim.
10: Bayram yaklaşıyor, biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir, uçak ve otobüs biletini şimdi al, seyahatini kolayca planla.
1: Enuygun.
11: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
15: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
14: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
16: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
17: Bursan Next.
18: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
19: Bize huzur lazım.
20: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
21: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
22: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
23: İlaç gibi radyo.
24: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
25: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

En sevdiğimiz şarkılarından biriyle bizimleydi. Mekanı cennet olsun. Sanatçılar bizlerden farklı olarak geride bıraktıkları eserlerle yaşamaya, aramızda var olmaya, gönlümüzün en güzel tahtında oturmaya devam ediyorlar. Ayhan Aşan'ın unutulmaz şarkısıyla devam edelim. Onun bütün sevenlerine hediyem olsun. Antalya'ya gönderelim. Gaziantep'e gönderelim. Trabzon'a gönderelim. Erzurum'a gönderelim. Mesajları şöyle arka arkaya okuyorum. Almanya'ya gönderelim. Sakarya'ya gönderelim. İsviçre'ye gönderelim. Basel'e. Gurbette bizi dinleyen kralcılarımıza da gelsin.

bu şarkı söylemek değil artık yani. Başka bir şey, başka bir boyut. Yani öyle bir okuyor ki Devran Çağlar şarkıyı, adeta yaşıyor ve yaşatıyor. O yüzden de bu sanatçılar bambaşka. O yüzden de kendi alanlarında tek. O zaman bir unutulmaz sanatçıyla daha devam edelim. Her ikisine de Rabbim gani gani rahmetler eylesin. Bu güzel şarkılarla onları almaya devam ediyoruz. Bergen Kulferyadı. Sevenlerin armağanım olsun. Benden hemen sonra Aleyin Kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan 8.

0: Günaydın demeyi umuyorum. Reklam dönüşü Hakan Taşıyan ve Müslüm Baba'dan iki güzel şarkı var. Kaçırmayın. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.
1: Sen bekle, sonra terk edin. En güzel canda kadere yenin. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş hu feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında. Tıkla
4: gelsin. Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sehpak kağıt havlu 90 lira. 2 kilo sütten yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan kağıthanede hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
9: Volkswagen.
10: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim en uygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
11: En uygun.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa.
14: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
8: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan kağıthanede hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
9: Volkswagen.
16: İlaç gibi radyo.
17: Reklam.
18: Lan ben bir de sana hesap vereceğim lan aşağılık herif.
19: Vereceksin tabii lan. Ben senin karının abisiyim abisi.
20: Nereye gidiyoruz?
21: Ben gidiyorum, sen gelmiyorsun.
20: Bu halde çıplak.
21: Çıplak mıyım cıvan ben?
20: Çok da yeni değilsin yani, kusura bakma da. Şununu kapat bari.
21: Ay ne yapıyorsun ya, sen kimsin de bana karışıyorsun?
20: Sen yaptın.
21: Beni böyle özlemeyeceksin artık.
20: Özlemeyeceksin?
21: Özlemeyeceğim, ben Derya ablamdan helalle kalmışım.
22: Sevdiğin Sensin yeni bölümüyle bu akşam Star'da. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
23: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Otopratik.
5: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yaz yağmurları geri geldi, sıcaklıklar birkaç derece düşüyor. İstanbul bugün gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 24, İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus Afrikalı Ali'yi sunar.

Efem herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Sevgili Kezban'a teşekkür ettim. Kezban'dan her zaman olduğu gibi mikrofonu devraldım. Birlikteliğimiz başlıyor. Ferdi Tayfur'dan çok güzel bir şarkı hazırladım bu arada. Ferdi Tayfur'un ardından da diğer Baba Sanatçıların birer güzel şarkısı. Sonrasında sizlerden gelen mesajlardaki isteklere

yer vermeye gayret edeceğim. Az evvel Instagram'dan bir fotoğraf paylaştım. O paylaştığım fotoğrafın altına istek şarkılarınızı, kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Afrikalı Ali bu arada Instagram hesabım, haberiniz olsun. Ferdi Baba ile birlikteliğimiz başladı.

Bir duamız vardı Tanrı'dan bizim. Ayrılmasın diye birleşen ellerimiz. Hayaller kurardık gelecek için. Hani ölümsüzdü. Hani ölümsüz yüce

0: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yaz yağmurları geri geldi. Önümüzdeki günlerde de sürecek. Başta Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çankırı, Aksaray, Isparta, Konya, Eskişehir ve Ankara'da yağışlar çok şiddetli olacak. Beraberinde dolu yağışları da oluşabilir. Önlem alınmalı. Ege genelinde ise gök gürültülü

0: yağış bekleniyor. Yıldırım çarpmasına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca hafta sonuna doğru yağışlar Güneydoğu ve Akdeniz'e inecek. Dere havzalarından yüksek yerlerde bulunulmalı. Su baskınlarına da dikkat.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Venividi göz.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır. Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sepak kağıt havlu 90 lira. 2 kilo sütten şoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
9: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan kağıthanede hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
10: Volkswagen.
11: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat...

Evet, mesajlarımıza göz atmaya başlayalım. Afrikalı Ali Instagram hesabım, en son paylaştığım fotoğrafın altına lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum, haberiniz olsun. Ercan Doğan göndermiş, istek şarkısını yazmış, selamlarını iletmiş. Abi hoş geldin, iyi yayınlar, Kayseri'den Serkan ben. Benim de bir isteğim var diye istek şarkısını yazmış Serkan. Karabük'ten selamlar, yurda nur. Ferdi Tayfur az evvel çaldım ama haberin olsun. İlerleyen dakikalarda inşallah. Antalya Döşeme Altı ilçesinden selam. Sesini duymak güzel. İyi ki varsınız demiş. Ali Cankurtaran göndermiş mesajı. İzmir'den Nuri. Hoş geldin abi. Güzel bir gün olması dileğiyle senden de bir isteğim var demiş. Az evvel İbrahim Tatlıses'te çaldım. Sıradaki şarkıyı sana armağan edeceğim. Serkan Kaya'nın çok güzel bir şarkısı var. Sırada Serkan Kaya ile devam edelim.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Gaziantep'ten selamlar demiş Deniz Şimşek. Kibariye'den bir isteğim var, çalarsan sevinirim diye notunu iletmiş. Yusuf Özen göndermiş. Mersin'e selam, kolay gelsin. Bir isteğim var diye notunu iletmiş sevgili Yusuf. İzmir'den Eyüp Erkenci, o da istek şarkısını yazmış. İyi yayınlar diliyorum. Maşallah süpersiniz. Avusturya'dan Sezgin Odabaş. İyi yayınlar, bizi de unutma. Çorum Sungurlu'dan Hüseyin Bahtiyar istek şarkısında yazmış bu arada. Erzurum'dan selamlar Ali abi. Seni dinliyorum, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Serap Akyol göndermiş mesajı. Kibariye'nin çok güzel bir şarkısı hazır. Dinleyelim.

0: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: İlaç gibi radyo.
6: Türkiye'nin enerji deposu
7: Orbus.
8: Pilot garaj şoför ekspertiz.
9: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
8: Pilot garaj şoför ekspertiz.
10: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Setur Yaz Show. Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28

Tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

0: Kral FM Haber.
1: 14 Mayıs Perşembe gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Buna göre enflasyon tahmini 2026 yıl sonu için %26, 2027 yıl sonu içinse %15 oldu. Bu tahminler Şubat'ta açıklanan tahmin aralıklarının üzerinde kaldı. 2026 enflasyon ara hedefi ise %16'dan %24'e yükseldi. Karahan sunumda tahminlerimizi oluştururken para politikası duruşumuzun önceki rapor dönemine göre daha uzun süre, daha sıkı kaldığı bir görünüm esas aldık ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ikili görüşmenin ardından Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına başkanlık edecek. Toplantıdan sonra Erdoğan ve Tokayev ikili anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. Erdoğan yarın da Türkistan şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı'nın

0: gayri resmi zirvesine katılacak. Amerikan Başkanı Donald Trump kritik bir ziyaret için Çin'de. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile 2 saat süren bir görüşme yaptı. Amerikan Başkanı Çin'le geleceğimiz harika olacak dedi. Çin Devlet Başkanı Xi de görüşmenin geleceğe yeni kapılar açacağını söyledi. Yurda dönelim, yargıdan manşetlerle başlıyoruz. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 60 kişi hakkında gözaltı kararı var. Özellikle Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce fazla fatura düzenlenerek haksız kazanç elde edildiği öne sürülüyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz'la CHP'li meclis üyesi Aydan Özdemir tahliye edildi. Beykoz hakkında ev hapsi, Özdemir hakkındaysa haftada 2 gün imza şartı uygulanmasına karar verildi. CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin davada yeni bir gelişme var. Özkan Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade, Butlan davasına bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Görevden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sanık olduğu casusluk davasında da ilk duruşma görüldü. Ara kararda sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma İmamoğlu hakkında açılan sahte diploma davasıyla aynı gün 6 Temmuz'da görülecek. 3 Haziran'da tutuklanmasının ardından İstanbul Gazi Osmanpaşa Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bahçetepe'nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğüne ilişkin iddiaları yalanladı. Partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan Dervişoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçmesini de değerlendirdi.
1: Türkiye'nin bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacı vardır ve oy veren seçmenin iradesini zedeleyen işlerin yapılmamasının gerekli olduğuna inanıyorum. Ben biriyle görüşürsem mutlak surette sizlerin ve kamuoyunun haberi olur. Görüşürsem görüştüm derim, görüşmediysem görüşmedim derim. Milletten gizli hiçbir şey yapmadım.
0: İYİ Parti lideri önümüzdeki hafta kutlanacak 19 Mayıs bayramına da vurgu yaptı. Gençlerin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekti.
2: Gençler evlenemiyorsa, ev kuramıyorsa, çocuk sahibi olmayı ertelemek zorunda kalıyorsa bu artık bireysel bir tercih meselesi olmaktan da çıkar. Bu ülkenin geleceği meselesi haline gelir.
0: Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 198 kişi hakkında gözaltı kararı var. Diyarbakır merkezli 23 ilde de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 276 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yalnızca uyuşturucu ticaretiyle değil, hırsızlık, yaralama, yağma ve çeşitli şiddet suçlarıyla da bağlantılı olduğu belirlendi.
3: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da güne %0,09 artışla 14.611 puanda başlayan BIST 100 endeksi şu dakikalarda 14.600'lerde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45.42, euro 53.34, gram altın 6.868 liradan işlem görüyor. Bitcoin 79.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işiniz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
0: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Trabzonspor Gençler Birliği'ni 2-1 yendi ve Konyaspor'un rakibi oldu. Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak. Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası'na kadar Türk vatandaşlığına geçmesi bekleniyor. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, nüfusunun Trabzon'a kayıtlı olmasını istiyorum dedi. Yusuf Yunaş'tı. 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası erkekler 70 kiloda altın madalya kazandı. Rakibini 2-0'la geçen Yunaş'tı. Avrupa şampiyonu oldu. Şansa kalmaz işiniz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Edirne-İstanbul yolunun 61 ila 63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bolu-Gökçesu-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 26. kilometresinde yapılan yol yapım ve genişletme çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: varsa kalbimin bir başkasını. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Adem Coşkun Yürek, Ali'cim şu an seni dinliyoruz. Mihriban, Burcu, Belis, Burak, Salim Usta, Mehmet, Burhan ve bana bir şarkı armağan edersen sevinirizin notunu iletmiş. Sıradaki şarkıyı sizlere armağan edeceğim. Sevgili Mete kardeşim, abi diyor, ben ve eşim de her zaman olduğu gibi Kral dinliyoruz. Bana ve çok sevdiğim eşime bir şarkı bekliyoruz diye notunu göndermiş sevgili kardeşim. Sıradaki şarkıyı armağan edeceğim sizlere. Lütfi Atalay Karaman'dan selamlarını iletmiş. Kuaför Nezih Manisa'dan göndermiş mesajını. İyi yayınlar dileklerini iletmiş. Yeliz Muslukçu günaydın, iyi yayınlar diye kısa bir not göndermiş. Eyüp nereden göndermiş mesajını? Gönderdiği yeri yazmamış, sadece istek şarkısını yazmış bu arada. Adana'dan Şadiye Batmaz, senden bir ricam var demişsin ama az evvel Semih Cenk çaldım. Sıradaki şarkıyı sizlere armağan ederek devam edelim.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde, deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
3: Volkswagen.
4: Sayeniz

de 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart.

Zara'nın hemen ardından Müslüm Baba'dan çok güzel bir şarkı hazırladım. Şu an Sakarya'ya gidiyorum. Bütün meslektaşlarıma kazasız belasız yolculuklar diliyorum demiş. Mehmet Sever, tır şoförü. Canımdan çok sevdiğim biricik oğluma ve bütün evlatlarımıza gelsin çalacağın şarkı diye notunu iletmiş. Allah kaza bela göstermesin, yolunuz açık olsun. Konya'dan Ali Aslan göndermiş mesajını. Tüm kralcılara armağan etmiş. Ankara sitelerde koltukçuda çalışıyoruz. Her gün kral dinliyoruz. Bizim için de bir şarkı. Ercan Doğan göndermiş mesajını. Melih Can, kepçe operatörüyüm. Sıradaki şarkıyı operatör ve şoför arkadaşlarıma armağan ediyorum. Başta babam olmak üzere tüm kader mahkumlarına da gelsin diye notunu iletmiş. Necat Akçay, hayırlı yayınlar. Benim de bir isteğim var diye notunu gönderen kralcılarımızdan, az evvel de söylediğim gibi, Müslüm Baba'dan çok güzel bir şarkı hazırladım. Müslüm Gürses'le devam edelim.

Alalım. Pamukova'dan Camcı Bahtiyar selamlar herkese. İyi yayınlar Tokat Erbaa'da dinliyoruz. Tekstil atölyesinde bizler için de bir şarkı demiş. Ufuk göndermiş mesajını. İlhan Saraçoğlu Eskişehir'den. Selçuk Bartu. İyi yayınlar. Benim de bir isteğim var. Karabük'ten selamlar. Fatma Tınaztepe göndermiş mesajını. Çalacağım şarkıyı size de armağan edeceğim. Ben de parktayım şu anda, kahve içiyorum, hava sıcak, ne sıcak ne soğuk İstanbul'u demiş. Türkan Kaya göndermiş mesajı. Afrikalı senden bir ricam var, çalarsan sevinirim. Ahmet Ortatepe. Türkan Kaya paylaştığım fotoğrafla alakalı yorumunu yapmış. Serkan Kök Yıldırım. Teşekkür ediyorum, daimi dinleyicilerimizdendir. Bu arada sevgili Adem abi, Madem Coşkun Yürek az evvel mesaj yazmıştı. Unuttuğum isimler vardı, ilave yapmış. Belgin, Nihal ve Müge'yi unutmuşum. Onlara da bir şarkı rica edebilir miyiz diye notunu göndermiş. Çalarım tabii ki. Mehmet Salih Ün, iyi yayınlar. Özledik, seni dinliyoruz diye bir not iletmiş. Sevgili Ömer abim, bu arada Mersin'de olduğumu söylemiştim. Mersin'de Kültür Yolu Festivali devam ediyor. Dün akşam Alişan vardı, muhteşem bir sahne performansıyla Mersinlileri coşturdu. Bu akşam da Sefo bizlerle beraber olacak. Bizim çok kıymetli güvenlik görevlisi arkadaşlarımız var. Sevgili Ömer başta olmak üzere, sevgili Ömer kardeşime, konser alanında beni dinleyen Ömer Fil, Selim Temel, Hatice Çolakoğlu, Zuhal Taşkın, ayrıca Selim'den de Kadriye Hanım'a bir şarkı armağan edersen sevinirim demiş. Bizim özel güvenlik görevlisi kıymetli arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız, sıradaki şarkıyı sizlere armağan ederek devam edelim.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
3: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur, özel sosuyla efsane.
4: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
5: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
8: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
9: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
10: Sağlamsa Lassa.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Seviyorum mu dedin?
3: Seviyorum. Evet,
2: seviyorum. Ben sanki gerçekten karına göz koymuşum.
3: Lan koymuyor musun?
2: Lan seviyor musun ki oğlum Dicle'yi?
0: Bu fotoğrafı dünya aleme yaymazsam benim adım da Ferman değil.
4: Ben sana inanmışım. Ben gözümle gördüğümü de bilmiyorum. He?
2: Ne gördün sen gözünde? Ben kimi öpmüşüm? Ben kimseyi öpmedim Dicle.
5: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.
6: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus'ta Afrika'da Ali devam ediyor.
0: Afrika.

Evet, veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Birçok mesajı okuyamadım. Birçok istek şarkısını da yerine getiremedim. Yarın telafi etmek ümidiyle inşallah huzurlarınızdan ayrılıyorum. Sivas'a son şarkımı armağan edeceğim. Sevgili Raşit kardeşim Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istemiş. Ferdi Tayfur'la da veda edeceğim. Tostçu Raşit meşhurdur bu arada Sivas'ta. Benim de çok sevdiğim değerli bir kardeşimdir. Abi diyor, Şarkış'la şubemizi açtım. Şu anda ailemle birlikte Şarkışlı'ya doğru yolda, seyir halinde seni dinliyoruz. Tüm Sivaslı hemşerilerin başta olmak üzere beni tanıyan dostlara bir şarkı armağan edersen sevinirim diye mesajını iletmişti sevgili kardeşim. Ferdi Tayfur'un bu güzel şarkısını sizlere armağan ederek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakıyorum. Yarın 11'de görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus, Afrikalı Ali'yi sundu.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
1: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik.
5: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yaz yağmurları geri geldi, sıcaklıklar birkaç derece düşüyor. İstanbul bugün gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 24, İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

ayrılmaz. Ah ah, bazı ayrılıklar sevgisizlikten değil anlaşılmamaktan oluyor arkadaşlar. İnsan en çok da derdini anlatamadığı yerde yoruluyor. Ve sonrasında geriye içimize yakan o cümleye kalıyor. Beni biraz anlasaydın biz ayrılmazdık. Kral bir başlangıç oldu. Hazırımızı da yakışır diyoruz. Sevgili Afrika'da yine çok teşekkür ediyoruz. Günlerden Perşembe. Yeni gün hepimize başta sağlık. Sonrasında mutluluk, huzur getirsin. Gününüze eşlik edecek. Duygularınıza tercüman olacak. En güzel şarkılarla buradayım efendim. Hepiniz Alemin Kralı'na hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Ekspertiz.
5: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar...

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
7: hep edin, havada karada çekerim. Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süperbant. 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.

sadece şarkılarıyla konuşulmuş kıymetli bir sestir Ömer Danış. Sevenleri radyomuzun sesini birazcık da açacaklar değil mi? Aç sesini kardeşim.

0: İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak, hiçbir şey sorma işin. İçine oturacak vedasız ayrılışın. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var, Allah'ından ve Allah'ından bulasın.
1: Dönmeyin kardeşim. Vallahi İbrahim Erkal'ın da şarkısında söylemiş olduğu gibi. Çünkü en büyük kayıp sizi seveni değil, uğrunuza savaşan bir kalbi kaybetmektir. Kaybettiniz kardeşim, geçmiş olsun. 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Şahane paylaşımlarınız var. Kral Zorumuz yoklamada yeni almış, eksik olmayın. Tabii ki her birini tek tek adrese teslim edeceğim. Öncesinde şöyle bir şarkılarımızı konuşturmaya devam edelim. Akabinde tabii ki mesajlar

Yıllara meydan okuyan seslerden biridir Sinan Özen. 90'lı yıllarda gönlümüzü fethetmiş ve birçok şarkısı hala dilimizde. O yıllardan bu zamana kadar gelmeyi başarmış. Bu şarkı da duygularımıza tercüman oldu. Tabii ki insanlar kaybetmeden kıymet bilmiyor. Önemli olan tabii ki hayatımızdayken sevdiklerimizin değerini bilebilmek ama bazen böyle yanlışlar, hatalar yapıyor insan. Beydağlı kardeşim, sen yapmayasın öyle şeyler, tamam mı? Yollarda bizi dinleyen kaptanlarımız var.

bir C vitamini oldu. Boşuna söylemiyoruz. Sevseydi yarimiz söylemezdi Cengiz abimiz diye. Bazen insan en çok beklemekten yoruluyor dostlar. Gerçekten de. Sonra bir bakmışsınız ki içinizde kalan son umudu da uğramışsınız. En büyük hatamız nedir? O taş kalplerde sevgi aramak. Sevgi aramayacağız. Sevgi bizi buluyor. Aşk bizi buluyor zaten. Çok fazla kendinizi tüketmeyin. Bazıları vardır ki çok fazla böyle özverilidir, fedakarlık yapar. Fedakarlık yaptıkça sevileceğini zanneder ama bir yerden sonra o sizin görevinizmiş gibi olur. Bir hayırınıza bakar, bir hayır sözünüzde her şey biter. Dolayısıyla çok fazla fedakarlık yapmayın, hele hak etmeyen insanlar için. Sonrasında Gül ablamızın şarkısındaki sözler kulaklarınızda çınlar. Değmezmiş sana demeye başlarsınız. Sivas'tan Mehmet Aydemir kardeşim. Bahattin Bulut armağan etmiş. Selam olsun. Kocaeli'nden Muharrem'cim, şu anda seni dinliyorum Harbi Kız. Emrah Şahin'e bir şarkı istiyorum. Tüm liman çalışanlarına Sinan Özen'den güzel bir şarkı az önce paylaşmıştık. Sıradaki şarkımızı sizi eminim ki mutlu edecektir. Kerkit'ten Ali kardeşim, Bayburt halkına da selam olsun.

düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: Yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
3: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihi.

0: modelleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Tahsil Daroğlu. Tahsil Daroğlu benim peynirim, güvenle alır lezzetle yerim.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

anların başkası için atan kalbi neyleyelim yani. Vallahi. Hiç düşünmem bile. Kimin için çarpıyorsa çarpsın. Benim için çarpmıyorsa aman. Batman'dan yeter. Ne haber? Yeter. İyi misin? Canımsın. Gülü'den güzel bir şarkı çalmıştık. İnşallah dinlemişsindir. Harbicim seni dinliyoruz. Bir şarkı bekliyoruz demiş Ferdi Baba'dan. Daha önce güzel şarkılar var. Azıcık daha bekleteceğim sizi. Sevgili Sedat kardeşim, Orhan Gazi'ye de sevgiler.

0: Salma, salma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken, sen güzel aşkı çeserken, kaderimdir dedim.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
1: Vavakars, ilaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 61 ila 63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bolu-Gökçesu-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 26. kilometresinde yapılan yol yapım ve genişletme çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

bir daha sevmek yok. Kalbim çok kırıldı. Artık çok yoruldu. İşte bu kadar. Yeni saatimizi demir attık dostlar. Radyoların ışığını açan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Alemin kralı Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz. Yan etkisi olmayan en güzel reçeteleri bacınız itinayla yazıyor. Bu reçeteler başka yerde yazılmaz. Ona göre. Allah Allah. Sinan Kaplan selam olsun canım, sana darmanımız olsun bu şarkılar. Harbi Kız. Seni dinliyoruz. Ramazan Tunçer. Her zaman dinle, her zaman bekleriz. Yalova Çiftliköy'de tekstilde bizim dinleyen kralcılarımız var. Ebu Bekir. Teşekkür ediyoruz. Ayşe'mize de selam olsun.

ne hissettiğini, ne istediğini bilmeyen insanla sevgi yaşanmaz kardeşim. Çünkü siz hayal kurarken bir bakmışsınız ki diğeri kararsızlığıyla her şeyi yarım bırakmış. Bugün sarılır, yarın bir bakmışsınız ki bir yabancı olur, susar. Öyle değil mi sevgili Serkan kardeşim? İtalya'dan bizi dinlemekte. Serkan Irç'ın tır şoförüyüm. Çaldığı şarkılar var ya. Var ya harbi kız. Benim diyen kalp doktorunun vereceği reçeteden çok daha fazla etkili demiş. Eşi Sibel Hırçın armağan etmiş. Eyvallah. Yengemize yakışır. Yolunuz açık olsun. Bursa'dan Selma'cığım aç sesini kardeşim demişsin. Canımsın. Allah Allah. Şarkı da bu aralar dilimde. Murat Mazman. Sevgiler kardeşim İzmir Bozyaka'dan Fikret'ciğim. Seni unutmayalım İbrahim abimize. Bilgil ablamıza.

0: saatte Kaptanlar Kulübü devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yaz yağmurları geri geldi. Önümüzdeki günlerde de sürecek. Başta Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çankırı, Aksaray, Isparta, Konya, Eskişehir ve Ankara'da yağışlar çok şiddetli olacak. Beraberinde dolu yağışları da oluşabilir. Önlem alınmalı. Ege genelinde ise gök gürültülü yağış bekleniyor. Yıldırım çarpmasına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca hafta sonuna doğru yağışlar Güneydoğu ve Akdeniz'e inecek. Dere havzalarından yüksek yerlerde bulunulmalı. Su baskınlarına da dikkat.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Senin.

0: Kale Kilit. Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
1: Volkswagen.
2: Gelsin mi?
3: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
4: Tıkla gelsin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi

0: veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet...

0: Ferdi Tayfur istekleri yoğunluktaydı. Babalar istediğinde birazdan bir güzel Ferdi Baba yorumu daha göndereceğim kralcılarımıza. Ama öncesinde biliyorsunuz ki sevgili Kaptan Şener, Ekmek sponsorluğunda Türkiye'nin dört bir yanını dolaşmakta. Bugünkü durağı Mersin Tarsus Nakliyeciler sitesinde. Sevgili kaptanımız, eminim ki kralcılarımızı onu yalnız bırakmayacak. Söyleyeceği birkaç kelam olacaktır bizlere. Sevgili Kaptan Şener, söz sende kardeşim.
1: Sevgili Harbi, selam olsun. Evet, bugün sevgili kralcılarla birlikte yine uzun yol kaptanlarımızla bir araya geldiğimiz güzel bir organizasyondan hepinize selamlar. Türkiye'nin genelinde böyle bulutlu ve yağışlı bir hava var birçok coğrafyamızda. Bizim bulunduğumuz coğrafyada şu an kapalı, ara ara güneş kendini gösteriyor ama rüzgarı bol diyelim. Tarsus'ta neredeyiz? Tarsus, Özbek Çamtepe istikametinde seyir halinde olurken kaptanlarımız tır parkında onları bekliyor olacağız. Evet, bugün Tarsus Nakliyeciler sitesindeyiz sevgili kralcılar. Yarın Mersin ama bugün Tarsus'tayız. Adana'yla Mersin arasında Tarsus'umuz çok güzel bir coğrafya yine. Uzun yol kaptanlarımız burada şu anda etkinlik alanında. Bakıyorum birçoğu yine oyunlarını oynuyorlar. Yarışmalara katılan güzel yürekler ve tabii ki birbirinden güzel hediyeler. Yenilenmiş F-Max'lerde göz bebeğimiz, F-Max'lerimiz de burada. Kaptanlar gelip burada test sürüşüne çıkabilirler. Aracı deneyimleyip ne gibi yenilikler varmış araçta birebir görme şansları var. Sevgili kralcılara ve uzun yol kaptanlarımıza hatırlatmış olalım. Tarsus'tan hepinize tekrar selam olsun diyelim. Sana da iyi programlar. Ford Trucks ailesi yükünüzü ve Kral FM duygu yükünüzü taşımaya devam ediyor. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde sloganıyla Türkiye yollarındayız ve bugünkü durağımız Tarsus. Sevgili Harbi, mikrofon tekrar sende. İlerleyen dakikalarda yine görüşeceğiz.

aşka dair en güzel şarkılardan biriydi Ferdi abimiz. Gönlümün sultanı dedi, gönlünüzde var olan, olmayı hak eden, düşünmenizi hak eden kimler varsa ona da armağanınız olsun. Hem gönlünüzde hem aklınızda bu şarkıyı dinlerken kimler geliyorsa gönülden gönderdik. Özden ve hasret kokan bir reçetemiz var. Müslüm Gürses sevenleri radyomuzun sesini birazcık daha açabilirsiniz. Sivas'tan Samet Akkuş, sağ olsun Çarşamba'dan Nebahat'cığım, canım benim, 25 yıldır bizi dinliyor musun, daim olsun. Selamlar sevgili Harbi kız, bol kazançlar diliyoruz çalışan kardeşlerimize demişler. Sevgili Nevin'cim, canım benim, Edirne'den selamını aldım. Harbi kız, şarkıları ilaç gibi demiş Döndücüğüm. Eskişehir'de sevgiler kardeşim.

0: Bu güzel bir Sümbül Ses şarkısı. Sevgili Kaptan Şener Tarsus'ta Nakliciler sitesinde yanında da kaptanlarımız var. Kısa bir sohbet gerçekleştirecek. Akabinde ise İmparator'dan da çok etkili bir reçete yazacağım. Yerlere ayrılmayın. Sevgili kaptancığım. Sevgili Şener, söz sende kardeşim.
1: Evet sevgili Harbi. Stüdyo konuğumuz var. Kaptanlarımızdan bir tanesi. Hatta uzun uzun yıllardır direksiyonda olan baba bir kaptanımız. Baba mesleği maşallah.
2: Evet, evet, çekirdekten.
1: Çekirdekten yetişme bir kaptanımız. Bulunduğumuz bu güzel ortamda kendisini yakaladık. Böyle hem F-Max'i deneyimlemiş güzel yüreklerden biri. Bir isterseniz hemen kendisine bir soralım. Kendisini bir tanıyalım. Kaptanım hoş geldin
2: ben
1: stüdyomuza.
2: Ben Fevzi Özkaya 1970 doğumlu, Tarsus doğumluyum. Baba mesleğe 92 yılında 1968 model Sarı Ford, Kara Ford derler ona. Vay Ford'dan başladım. Allah. Öyle gittik geldik. Arızasını, cefasını, sefasını her şeyini sürdük. Ondan gelmeyiz. Çekirdekten geçtik. Bu işin içinde biçtik. Arabanın neresinde ne var ne yok hiç tamire gitmeden kendimiz söktük taktık yerine göre.
1: O yıllardan bu yıllara şimdi yeni F-Max'i deneyimledim. Biraz önce test sürüşüne
2: çıktım. Şu anda test sürüşü yaptım. Çok mükemmel araba. Eksiğini bulamadım. Ve şu anda dünya markası en iyi araçta ne varsa onu gördüm, daha fazlasını gördüm.
1: Yerli üretim olması
2: değil,
1: değil
2: mi? Gerçek, gerçek.
1: Ya ne kadar gurur verici bir şey aslında değil mi? Bizim ülkemizin değerlerinden bir tanesi. Evet. F-Max'te böyle dikkatini çeken en önemli şey neydi mesela yeni F-Max'te?
2: Aynası.
1: Aynalar mı?
2: Evet binerken beraber gözünde yani dijital ekran. O güzel mükemmel kör noktayı gösteriyor. Arkada yine kör nokta şeyi var, kamerası var.
1: Bir de kabin çok güzel.
2: Kabin bence. Güzel
1: yani
2: evet.
1: İnanılmaz geniş.
2: Kabine hiç, zaten başından beri ilk 2018'den beri aynı kabini koydu. Belki daha az bir şey estetik yaptı. Mükemmel. Kabine hiçbir şey diyeceğimiz yok. Yeter ki altyapısı motoru sağlam olsun. Yeter. Ben başka bir şey istemiyorum.
1: Motor da maşallah 510 beygirlik böyle müthiş güzel bir motor var. Ve ciddi bir yakıt tasarrufu yapan bir
2: yani
1: motor var.
2: Yani şu anda yenilendi. Dünya markalarına rakip bir araç çıkartmış. Helal olsun.
1: Eyvallah. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi, bir selam var mı burada?
2: Bütün F-Max sürücülerine, Ford kuruluşlarına, arkasından kim gelirse gelsin hepsine selam olsun.
1: Eyvallah. Kaptanımıza teşekkür ediyoruz. Stüdyomuzda kendisini ağırladık. Yeni F-Max'i test eden kaptanlarımızdan bir tanesiydi. Sevgili Harbi sana teşekkür ediyoruz. Mikrofon

0: Mix'te Kaptanlar Kulübü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylı

0: Sen de İstanbul Çiğ Köfte Bayisi ol. Sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
1: Durma sen de ye İstanbul Çiğ Köfte.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya bankkart

0: bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta, güven doğasında var. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: YATAŞ'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi YATAŞ yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, YATAŞ uykusu 50 yıldır bambaşka.
4: YATAŞ'la mutlu uykular.
5: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel LED gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 18 80.
9: Volkswagen.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.
12: Lan ben bir de sana hesap vereceğim lan aşağılık herif.
13: Nereye çıksın tabi lan? Ben senin karının abisiyim abisi.
14: Nereye gidiyoruz?
15: Ben gidiyorum, sen gelmiyorsun.
14: Bu halde çıplak.
15: Çıplak mıyım Civan ben?
14: Çok da yeni değilsin yani, kusura bakma da. Şunu bunu kapat bari.
15: Ay ne yapıyorsun ya, sen kimsin de bana karışıyorsun?
16: Sen yaptın.
15: Beni böyle özlemeyeceksin artık.
16: Özlemeyeceksin?
15: Özlemeyeceksin. Ben Derya ablamdan helallik kalmışım.
17: Sevdiğin Sensin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.
18: F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.

kıyamettir. Varsa beklediğiniz sabırla yollarını gözlediğiniz tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Esenyalı'dan Burhan Kara, kardeşi Recep Kara'ya armağan etmiş. Her babadan güzel şarkılar paylaşmıştık. Umuyorum ki keyifle dinlemişsinizdir. Van'dan Hacer, Bursa'daki Sarı Şeker'i ablasını ile armağan etmekte. Bursa'dan Umut kardeşimiz babasıyla birlikte bizi dinliyormuş. Eyvallah, harbi kız. Samsun'dan Vezir Köprü'den şarkılarını dinleyen bir sevenin olarak bir reçete ben de bekliyorum demiş. Eyvallah.

sesini kardeşim dememize gerek yok herhalde, değil mi? Hakkıyla dinlediğinizi düşünüyorum bu şarkıları. Balıkesir Edremit'ten tır şoförü Ercan Eriş abicim selam olsun, yolunda açık olsun. B18 koğuşu Metis Cezaevi'de seni dinlemekte paşama bir şarkı istiyorum demiş. Nefesim arzuma da bir reçete bekliyorum diyen kralcımıza da selam olsun. Bursa Gemlik'ten otobüs fabrikasında şarkılarımızı ileten sevgili İsmail kardeşim, Osman Gezer Usta'ya da, İsa Karaca'ya, Daburcalı Recep Usta'ya da bir şarkı gönderiyoruz. Daburcalı, Daburcalı. Eyvallah, böyle yazılmış. Harbi kız. Teşekkür ediyoruz demiş. Abbas Özcan İzmir'den güzel bir yayın oldu diyerek mesajını bize ulaştırmış. Sametcan Kızıltaş'ın annesi bizi dinlemekte. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Bilal şarkımla huzurlarınızdan ayrılıyorum. Az sonra sevgili Ata burada olacak. Yarın nasip olursa saat 13'ü gösterdiğinde tekrar konuşuruz inşallah.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu günler. Bugün 14 Mayıs Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Kazakistan'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar geçişli orta koridorunun önemine dikkat çekti. Mevkidaşı Tokayev'le ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, Tokayev'in kendisine takdim ettiği Ahmet Yesevi nişanı içinde teşekkür etti.
5: Kaynak çeşitliliği konusunda son yıllarda attığımız adımlarımızda Kazakistan özel bir yere sahip. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı orta koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca kıymetli kardeşimin tevcih ettiği Hoca Ahmet Yesevi nişanı için de gönülden teşekkür ediyorum. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir simgesi olarak taşımaktan bahtiyar olacağım.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. Amerikan Başkanı Trump'ın kritik Çin ziyareti devam ediyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le 2 saat süren bir görüşme yaptı. Amerikan Başkanı, Çin'le geleceğimiz harika olacak dedi. Xi Jinping de görüşmenin geleceğe yeni kapılar açacağını söyledi. İran savaşının gölgesinde kalsa da İsrail'in ateşkese rağmen Gazze saldırıları sürüyor. Amerikan Başkanı Trump'ın 20 maddelik barış planının uygulanması için yürütülen müzakerelerden hala sonuç çıkmadı. İsrail'in Gazze topyekün yeniden savaş açmayı planladı ancak Amerika'nın buna karşı çıktığı belirtiliyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini 2026 yıl sonu için %26, 2027 yıl sonu için ise %15 oldu. Bu tahminler Şubat ayında açıklanan tahmin aralıklarının üzerinde kaldı. CHP Genel Başkanı Özel, devam eden soruşturmaları partinin kurumsal kimliğine bir saldırı olarak değerlendirdi. Siyasi partileri ortak tepki göstermeye çağırdı. Bu süreçte kitlesel mitinglerin önemli olduğunu söyleyen Özel, muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz dedi. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 60 kişi hakkında gözaltı kararı var. Özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce fazla fatura düzenlenerek haksız kazanç elde edildiği öne sürüldü. Hantavirüs salgını yaşanan gemide seyahat eden 5 Türk, Türkiye'de karantinada. Sağlık Bakanı Memişoğlu, 5 kişinin tamamında testlerin negatif çıktığını söyledi. Herkes bilsin, şu anda böyle bir salgın riski yok diye konuştu.
6: 2 tane Türk vatandaşımız bu gemiden daha önce ayrıldıkları için biz onları da karantinaya aldık her ihtimale karşı. 3 vatandaşımız da orada. Gemiden indikleri andan itibaren kendi uçağımızla onları izole şeklinde aldık ve şu anda da onları karantinaya almış durumdayız ve takip ediyoruz. Testleri de negatif çıktı üçünün de. 5 kişiyle ilgili yaklaşık 42 günlük karantina vizyonu.

0: operasyon süreçleri devam ediyor. Her gün onları klinik anlamında arıyoruz. Bir bulgusu olup olmadıklarını takip ediyor halk sağlığımız. Birebir alarm ediyoruz. Toplum bu konuda müşteri olsun. Yani şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda risk olduğu konusunda bir bildirimi ve önerisi yok. Herkes bilsin ki şu anda böyle bir salgın riski yok.
1: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve birçok noktayı havadan vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırılarda 6 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Birçok ev ve iş yerinin enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Trabzonspor Gençler Birliği'ni 2-1 yenerek Konyaspor'un rakibi oldu. Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak. Fenerbahçe'de seçim tarihi netleşti. Sarı lacivertler 7 Haziran'da sandık başına gidecek. Fenerbahçe'de şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi seçime gireceklerini açıkladı. Paris Saint Germain Fransa Ligi'nde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Başkent ekibi Lens'i yenerek 14. zaferini kazandı. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde sıcaklıklar birkaç derece azalıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 19, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 17, İzmir çok bulutlu 25, Bursa çok bulutlu 23, Antalya çok bulutlu 24 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
7: Edirne-İstanbul yolunun 61 ila 63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bolu-Gökçesu-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 26. kilometresinde yapılan yol yapım ve genişletme çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS ile gel.
11: ETS sizin için seçti.

0: Atadan müzik ziyafeti.
1: Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar olsun.

şükür kavuşturana şükürler olsun. En merhametli, en güçlü ve en büyük Allah'a, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili Harbi Kızı uğurladık. Hizmet Güzellik Sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel gündeki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti

0: F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde, deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan kağıthanede hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
4: Volkswagen.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Türkiye'nin enerji deposu
4: Orbus.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona.
7: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
8: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
9: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar Koçtaş.com.tr'de.
10: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
11: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
12: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Tatil budur hissi.
14: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
15: İlaç gibi radyo.
16: Reklam. FMAX'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.

0: sohbette ve hem güvenli sürüş hem de ekonomik sürüş anlamında tiyoları var. Kaptanlarla paylaşıyor. Ford Trucks ailesi çayıyla, kahvesiyle, ikramlarıyla ve tabii ki hediyeleriyle uzun yol kaptanlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Bizler de yayınlarımızı bu güzel etkinlik alanından gerçekleştiriyoruz. Bugün Tarsus'tayız. Tarsus'ta ve yakın civardaki bütün kaptanlarımızı hatırlatmış olalım. Tarsus'ta nakliyeciler sitesinde Ford Trucks ailesinin göz bebeği yeni F-Max'leri, tırları tanıtmaya devam ediyoruz. Sevgili Ata, mikrofonu tekrar sana teslim edelim. Tarsus'tan bütün kralcılara selam olsun diyelim. Birazdan tekrar bağlantıda olacağız.
1: Eyvallah Kaptan Şener'im ve selam gönderen, sevgisini gönderen tüm kralcılarımıza selamlar, sevgiler olsun. Yollarda en keyif veren şarkılardan bu şarkı yakışır trafikteki herkese.

0: çilesiz bir günüm olmadı ciddi.
1: Sen de bıktın mı Cemalettin?
2: Aynen öyle hatta.
1: Sen de mi bıktın?
2: Aynen hatta bu. Bazen şartlar zorluyor insanları.
1: Herkesin, herkes uyuyan bir şarkı değil mi bu? Yani
2: aynen.
1: Az buçuk
2: da olsa, söylediyse doğru söylemiş.
1: Az buçuk da olsa bıktım ben usta dediği konuları vardır. İşte Müslüm Baba haykırdıkça biz rahatlıyoruz. Biz keyif alıyoruz.
2: Vallahi. Ya yani ben ne size hayranım hatta abi. Öncelikle ne, söyleyeyim.
1: Ne güzel söylemiş
2: abi. Sırasına göre şarkılarını biliyorsunuz.
1: Nasıl anlamadım?
2: Arkadaşlar diye açıyorlar. Şu anda arkadaşlar dinleyecek.
1: Cemalettin orası nasıl şey mi? Düğün salonu mu lokanta mı? Resim paylaşmışsın ama.
2: O şeydi. Restoranda çalışmıştım.
1: Restoran.
2: 17 sene. Arkadaşlarım unutmayın diye. Onların anısına bir durum yapmıştım. Onu da size attım.
1: Ekibi de toplamışsın. Güzel. Hepsine selam olsun.
2: Aleyküm selam. Nasılsınız iyisiniz efendim?
1: Hepsini keyiflendirecek mi bu şarkılar şimdi?
2: Aynen inşallah.
1: İnşallah hadi bakalım. Üçlüğün başladı. Ben tamam. Zımba gibiyim Allah'a şükürler olsun. Allah bugünlerimizi aratmasın.
2: Allah eklesin.
1: Şükür arttırır.
2: Bu şarkıyı eşim Ayfer'e ve çocuklarım Zeynep ile Elif Ejde gelsin. Seviyorum hepsini.
1: Direkt mesaja geçtim. Mesajını okuyacaktım. Okuyayım madem tamam. Bekle.
2: Tamam.
1: Selamünaleyküm evet. Hatta abi Ankara'dan Cemalettin Aydar. Üçlüğe talibim demişsin. Bugün doğum günüm demişsin ayrıca. Vay. Yaş kaç oldu Cemalettin?
2: Abi 47 oldu.
1: Allah sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin inşallah.
2: Allah razı olsun abi.
1: Siz İlk şarkında doğum günüm bana geldiğin gündür. Kime diyorsun aynen. Bunu?
2: Bunu eşime söylüyorum.
1: Başkasına diyemezsin.
2: Ona her şeyde...
1: Yenge dinliyorsa akşam...
2: şimdi arkadaşlar dedim, ses kaydı yapın dedim. Böyle kaydı izleyecekler.
1: Yani şarkılar hep aşk üzerine. Yengeye seslenmişsin sen belli. Peki. Peki.
2: Abi sizler bizlere aşık ettiniz ya. Vallahi çaldığınız şarkılar.
1: Valla bu şarkılar aşk eder adam. Peki mesajın bu kadar. Mesajını da ilettin. Ekstra eklemek istediğim bir şey var mı? Yok
2: tüm
1: herhalde.
2: Tüm arkadaşlarıma gelsin. Çalışma arkadaşlarıma.
1: Tamam. Sözümüzü sizlere de
2: gelsin.
1: Söyle. İmzanı da at. Şimdi.
2: Üçlük zamanı.
3: Atadan müzik ziyafeti.

0: Kaptanlar Kulübü devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alper Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir.

0: Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
5: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde, deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880. Volkswagen.

0: Anı kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481 Veni Vidi Göz. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
6: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
7: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. FMAX'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.
10: Atadan müzik ziyafeti.

0: seviyoruz.
1: Üçlüğünü tamamladık sevenimizin. Portrax FMX'de sevgili kaptan şenlerimizde yollarda. Son bir bağlantı yapalım. Bugünkü durağı Tarsus'tu. Bakalım neler aktaracak bizlere.

Atacığım teşekkür ediyorum. Selamı olsun diyelim bir kez daha etkinlik alanımızdan. Tarsus'tan sevgili kralcılara selamlar diyelim. Bugün yine Ford Trucks ailesiyle birlikte biz yollara düştük ve Adana'dan sonra zaten coğrafyayı bilenler bilir. Araları çok fazla yok. Hemen Tarsus'ta nakliyeciler sitesinde bir mola verdik. Yine kaptanlarımızla buluştuk. Bugün Tarsus nakliyeciler sitesindeydik. Uzun yol kaptanlarıyla yeni F-Max'leri buluşturduk. Kaptanlar test sürüşlerine çıktı ve deneyimlerini bizlere anlattı. Paylaştık. Yarışmalar düzenlendi. Hediyeler kazanıldı. Hala devam ediyor etkinlik bu arada. Ama bizim yayınımızın artık sonuna geldik. Biliyorsun uzun yol kaptanları genelde Kral FM'i yoldaş edinmeyi seviyor. Hem yurt dışında hem yurt içinde yanı başında Kral FM'le yolculuk yapıyorlar. Şu an bizleri misafir etmiş olan, araçlarında bizlerle birlikte seyahat eden bütün kaptanlarımıza kazasız belasız iyi yolculuklar dileyelim. Yarın nerede olacağız onu da hatırlatalım istersen. Yarın Mersin'deyiz. Evet sevgili kralcılar, yarın Mersin'de buluşacağız. Uzun yol kaptanlarımıza F-Max'leri getiriyoruz. Yeni F-Max'ler sizin kullanımınıza, sizin test sürüşünüze geliyor canlar. Hem yakından görme şansınız olacak araçları hem

de şöyle bir deneyin bakalım ya, bu araçta neler yenilenmiş, sürüşü nasılmış derseniz test sürüşüne de çıkabiliyorsunuz. Evet, yarın 15 Mayıs Perşembe günü saat 14-16 arası yayınlarımızı Mersin Nakliyeciler sitesinden gerçekleştireceğiz. Bütün uzun yol kaptanlarımıza ve tabii ki Mersin'deki kralcılarımıza hatırlatmış olalım. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bugün de sizin yayınınıza misafir olduk. Sana iyi programlar diliyorum. Saat 17'de yine senden hemen sonra kendi yayın saatim adına mikrofonda olacağım. Kralcılarla yolculuk seyir devam edecek. Şimdi tekrar mikrofon İstanbul stüdyomuzda.

0: Kaptanlar Kulübü'nü sundu. İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
2: Vava Cars, İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli olduğu Trabzonspor Gençler Birliği'ni 2-1 yenerek Konyaspor'un rakibi olduğu Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak. Fenerbahçe'de seçim tarihi netleşti. Sarı lacivertler 7 Haziran'da sandık başına gidecek. Fenerbahçe'de şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi seçime gireceklerini açıkladı. Paris Saint-Germain Fransa Ligi'nde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Başkent ekibi Lens'i yenerek 14. zaferini kazandı.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 61 ila 63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bolu-Gökçe-Su-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 26. kilometresinde yapılan yol yapım ve genişletme çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

ayrılık olmasaydı Argovanlım dedi İmparator. İkinci saatimize giriş yaptık bu güzel şarkıyla. Diğer mesajlarımıza da bakalım. Ankara'dan Selma Esengül'den demiş. İzmir'den Veysel Üçlük demiş, bugünkü hakkımızı kullandık. Hayat arkadaşını armağan etmiş. Kamran Özkan, İzmir Işıkkent Ayakkabıcılar sitesinden. 16.30 için diyor. Balıkesir'den Adem, 1000 kişilik traktör kabin fabrikasında dinliyoruz diyor. Tüm emekçi kaynakçıları ve ilçem bigadiçlilere. Fatoş teşekkürlerini iletmiş. Konya'dan Dila, İbrahim Erkal'dan 16.30 için demiş. Mamak'tan Filiz, oğlum Babili, arkadaşlar için Azer Bülbül'den diyor. Samsun'dan Ela, Kavak Cezaevindeki babası Barış Aya. Biga'dan Kadriye, cezaevindeki oğlu Muhammed Ali'ye.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yaz yağmurları geri geldi. Önümüzdeki günlerde de sürecek. Başta Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çankırı, Aksaray, Isparta, Konya, Eskişehir ve Ankara'da yağışlar çok şiddetli olacak. Beraberinde dolu yağışları da oluşabilir. Önlem alınmalı. Ege genelinde ise gök gürültülü yağış bekleniyor. Yıldırım çarpmasına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca hafta sonuna doğru yağışlar Güneydoğu ve Akdeniz'e inecek. Dere havzalarından yüksek yerlerde bulunulmalı. Su baskınlarına da dikkat.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Türkiye'nin enerji deposu
4: Orbus.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.
9: Borusan Next.
10: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sehpa kağıt havlu 90 lira. 2 kilo sütten şoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
11: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
12: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
13: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
14: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcı.

0: satışına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evin

0: 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: Yazın en güzel yanı ETS fırsatı.

16.30 öncesi veya sonrası Volkan Konak, Mimoza Çiçeği. Tüm Sivaslılara, sizlere ve kral dinleyenlerine demiştim mesajında. Şarkın geldi. Ankara'dan Hasan, keyifle dinle. Selamünaleyküm demiş Konya Karatay'dan Mehmet. Ata abi 16.30 öncesi veya sonrası Atilla Kaya, Beter'den de Beter oldum. Eserini rica ediyorum demiş. Bu güzel eser Ahmet abime, sana kral dinleyenlerine demiş. Hayırlı yayınlar diyerek mesajını tamamlamış. Konya Karatay'dan Mehmet. Mehmet, senin de şarkın hazır. Az sonra dinleyeceksin.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyor. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine, çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksız, sebep yok, biliyorum, olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil sevgilim,

beterden de beter oldum dedi Atilla Kaya. Fatih Suna üçlük demiş. Malatya'dan Rasim selam olsun demiş babadan. Sivas'tan Gökhan.

sevgili Kazım da dinlemede. Resim paylaşmış. Sivas'tan Evren, Beykoz'dan İdris. Reklamlara gitmeden bir değerlendirme yapalım. Yine harika bir şarkım hazır. Ata kardeşim Tokat'a gidiyoruz demiş. Yola revan olan Özkan ve Yusuf'a denmiş. Hayırlı yolculuklar. Bolluca Mansur erkek kuaförü tıraş olan Numan Çavuş abime. Kırıkkale'den Yorgancı Yılmaz. Azerbaycan Nahçıvan'dan Ceyhun. Şu an Furkan'la dinliyoruz. Furkan'a armağan ettiğini belirtmiş.

İsmail Demiroğlu Almanya'dan. Otobüs içinde İtalya'dayız. Resim paylaşmışlar. Balıkesir'den Ercan selamlar denmiş. Eyüp'ten Fadime, Metin Şentürk'ten.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'ta olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Bunları kaçırma.
1: En uygun.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele kılçık hocam.
5: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de. Pilot Garaj
7: Oto Ekspertiz. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj
8: Oto Ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
10: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
11: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
10: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
12: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
13: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
12: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
13: Abicim.
12: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
13: Abicim.
12: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
14: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
15: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
16: Hem de hiç para vermeden.
17: Abonelik de yok.
18: Aidat da yok.
15: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçak.

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat...

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Lan seviyorum mu dedin? Şerefsiz herif.
3: Ben sanki gerçekten karına göz koymuşum.
2: Lan koymuyor musun?
3: Lan seviyor musun yolun Dicle'yi?
0: Bu fotoğrafı dünya aleme yaymazsam benim adım da Ferman değil.
4: Ben sana inanmışım. Ben gözümle gördüğümü de bilmiyorum. Ha?
3: Ne gördün sen gözünle? Ben kimi öpmüşüm? Ben kimseyi öpmedim Dicle.
4: Ah.
1: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.

0: Bizim de programımızın sonuna geldik. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Az sonra Kaptan Şener'imize güzellikler devam edecek. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Allah nurunu tamamlayacak diyen, en güzel isimler Allah'ındır diyen, hüküm ve hikmet sahibi Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti. Atadan müzik ziyafeti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 14 Mayıs Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Kazakistan'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar geçişli orta koridorunun önemine dikkat çekti. Mevkidaşı Tokayev'le ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, Tokayev'in kendisine takdim ettiği Ahmet Yesevi nişanı için de teşekkür etti. Amerikan Başkanı Trump'ın kritik Çin ziyareti de devam ediyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le 2 saat süren bir görüşme yaptı. Amerikan Başkanı, Çin'le geleceğimiz harika olacak dedi. Xi Jinping de görüşmenin geleceğe yeni kapılar açacağını söyledi. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini 2026 yıl sonu için %26, 2027 yıl sonu içinse %15 oldu. Bu tahminler Şubat ayında açıklanan tahmin aralıklarının üzerinde kaldı. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 60 kişi hakkında gözaltı kararı var. Özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce fazla fatura düzenlenerek haksız kazanç elde edildiği öne sürüldü. Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz'la CHP'li Meclis Üyesi Aydan Özdemir tahliye edildi. Beykoz hakkında ev hapsi, Özdemir hakkında ise haftada 2 gün imza şartı uygulanmasına karar verildi. CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Özkan Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade, Butlan davasına bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 198 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 276 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yalnızca uyuşturucu ticaretiyle değil, hırsızlık, yaralama, yağma ve çeşitli şiddet suçlarıyla da bağlantılı olduğu belirlendi. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve birçok noktayı havadan vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırılarda 6 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Birçok ev ve iş yerinin enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Trabzonspor Gençler Birliği'ni 2-1 yenerek Konyaspor'un rakibi oldu. Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak. Fenerbahçe'de seçim tarihi netleşti. Sarı lacivertler 7 Haziran'da sandık başına gidecek. Fenerbahçe'de şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi seçime gireceklerini açıkladı. Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'nde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Başkent ekibi Lens'i yenerek 14. zaferini kazandı. Şansa kalmaz işimiz,
5: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 61 ila 63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bolu-Gökçesu-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 26. kilometresinde yapılan yol yapım ve genişletme çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

0: Sevgili Atay'a teşekkür ettik. Mikrofonu teslim aldık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'de Kaptan Şener'le yolculuk vakti. Sevgili Ata, yüreğine sağlık. Hem şarkıların hem de sohbetinle kralcılarla birlikteydin. Şimdi görevde olma sırası bizde. Yine gün batımı vakitleri, duyguları ve şarkıları paylaşacağız. 14 Mayıs 2026 günlerden Perşembe akşam güneşi vakitleri gün batımında böyle şarkılar sizler için çalacak canlar. Biliyorsunuz Ford Trucks ailesiyle birlikte Türkiye yollarında olmaya devam ediyoruz. Yeni FMAX'leri tanıtıyoruz ve bugün de etkinliğimiz neredeydi? Tarsus'taydı. Yayınımızı Tarsus'tan gerçekleştiriyoruz. Yani Tarsus'tan hepinize selam olsun canlar. Hazır mısınız? Buyurun yaslanın koltuklara ve Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın, boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yaz yağmurları geri geldi. Önümüzdeki günlerde de sürecek. Başta Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çankırı, Aksaray, Isparta, Konya, Eskişehir ve Ankara'da yağışlar çok şiddetli olacak. Beraberinde dolu yağışları da oluşabilir. Önlem alınmalı. Ege genelinde ise gök gürültülü yağış bekleniyor. Yıldırım çarpmasına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca hafta sonuna doğru yağışlar Güneydoğu ve Akdeniz'e inecek. Dere havzalarından yüksek yerlerde bulunulmalı. Su baskınlarına da dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
2: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
3: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle. Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur, özel sosuyla efsane.
5: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı,

0: mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
2: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
3: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
2: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
1: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
4: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
5: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.

0: kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
3: Abonelik de yok.
4: Aidat da yok.
1: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran...

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Cevapları paylaşırken iletişim bilgilerini hatırlatma vakti geldi. Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 00 ve Instagram'dan yazmak isteyen kralcılar oradan kolayıma gelir derseniz Instagram adresimiz neydi? Kral FM Kaptan Şener. Evet, Kral FM Kaptan Şener adresinden sizler de takip edebilir. Direkt mesaj bölümünden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Yolculuğumuzda bizlerle olan canlar, hemen isterseniz vakit kaybetmeyelim, şöyle kimler dinliyormuş paylaşalım mesajları. Kaptan Şener abicim selamlar. Konya'ya ne zaman geleceksiniz? Ailemle sizleri heyecanla bekliyoruz demiş sevgili Emirhan Kaya, selam olsun diyelim. Emirhan, Türkiye turumuzda Konya etkinliğimiz 18 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Nakliyeciler sitesinde olacağız yine. Evet, Konya'da 18 Mayıs tarihinde kralcılarımızla buluşacağız. Hatırlatmış olalım. Afşin'den selam gelmiş. Serkan, sıradaki şarkı gözlerine vurulduğum orman gözlüme gelsin demiş. Armağanımız olsun. Gaziantep'ten Emin Ali Karadağ selamlar diyelim. Demirhan Kaya selam olsun. Hikayede bizleri etiketlemiş. Ayşe Hanım, Kaptan Şener, Ayşe Çolakoğlu ben, yollardayız. Eşim Salih Çolakoğlu ile birlikte Antalya'ya doğru seyir halindeyiz. Bizlere de bir şarkı armağan ederseniz mutlu oluruz demiş. Tabii ki bütün şarkılarımız yollardaki güzel yüreklere armağan olsun. Kral FM'in kral adamı Kaptan Şener abim demiş, selamlarını iletmiş. Gaziantep'ten Ümit, Mobis stüdyomuzda çekildiğimiz fotoğrafı paylaşmış. Teşekkür ediyorum, sağ olsun. Vallahi kendi hikayende beni de etiketle. Paylaş tabii ki sevgili Ümit, selamlar olsun. Yine Emine Hanım Hollanda'dan, keyifli bir yayın olsun güzel yüreklim Can Kaptan Şener. Ne mutlu ki cennet Türkiye'min her bir ucunu görmen ve her bir yeri ayrı güzel doğasıyla, yemekleriyle çok zenginiz diyor. Atam Mustafa Kemal Atatürk'e milyonlarca kez teşekkür ederim bize böyle bir vatanı bıraktığı için. Ruhu şad olsun, sevgiler gurbetten Sıla'ya ve sana demiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaşımınız için. Ruhu şad olsun diyelim. Evet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına, bütün şehitlerimize minnet ve şükranla anıyoruz onları. Bakıp da görmeyenlerden, konuşup da dinlemeyenlerden, dokunup da hissetmeyenlerden uzak durun demiş Leonardo da Vinci. Çok güzel bir söz değil mi? Efendim, ilk mesajlardı, paylaştık bile. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le yolculuğunuz Tarsus'tan devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
4: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
5: Marula sarılır, lavaşa konulur. Lezzetler buluşur. Özel sosuyla efsane.
6: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol. Sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
5: Durma sen de ye. İstanbul Çiğ Köfte.
7: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: English On'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimiz.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele kılçık hocam.
3: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
3: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.

Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.

0: kaçırmayın.
1: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde, deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan Kağıthane'de hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
2: Volkswagen.
3: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: dolarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Çekici selin fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
1: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
3: Türksel gücünde 5G.
4: İlaç gibi radyo.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

saatimizin sonundayız. Güzel şarkılarımızı dostlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Tabii ki bu saati sonlandıracağız ama ikinci saatte sizler için seçtiğim birbirinden güzel şarkılar var. Kralcılarımız Kral FM'den ve Kaptan Şener'le müzik yolculuğundan hiçbir yere ayrılmasınlar. 18'de ana haber bültenimiz var. Bu şarkımız sonrasında ana haber bültenimizde günün gelişen haberlerini bir alalım. İkinci saatte şarkılarımla sohbetimle yine buradayım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 14 Mayıs Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan basınında Avrasya'da Barışın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme aldı. Erdoğan makalesinde küresel sistemin reforma ihtiyaç duyduğunu söyledi. İsrail'e sert tepki gösterdi. İnsanlığın ortak değerlerini ayaklar altına alıyorlar dedi. Öncesinde ise Erdoğan, Kazak mevkidaşı Tokayev'le ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Pazar geçişli orta koridorun önemine dikkat çeken Erdoğan, Tokayev'in kendisine takdim ettiği Ahmet Yesevi nişanı için de teşekkür etti.
5: Kaynak çeşitliliği konusunda son yıllarda attığımız adımlarımızda Kazakistan özel bir yere sahip. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca kıymetli kardeşimin tevcih ettiği Hoca Ahmet Yesevi nişanı için de gönülden teşekkür ediyorum. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir simgesi olarak taşımaktan bahtiyar olacağım.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. Amerikan Başkanı Trump'ın kritik Çin ziyareti de devam ediyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le 2 saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmelerde Tayvan konusunu açan Çin lideri Amerika'yı uyardı. Tayvan'ın karşı karşıya oldukları en önemli mesele olduğunu ve kötü yönetilmesi durumunda ikili ilişkileri tehlikeli bir duruma sokabileceğini söyledi. Beyaz Saray'dan görüşme sonrası yapılan açıklamadaysa İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığı belirtildi. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini 2026 yıl sonu için %26, 2027 yıl sonu için ise %15 oldu. Bu tahminler Şubat ayında açıklanan tahmin aralıklarının üzerinde kaldı. Hantavirüs salgını yaşanan gemide seyahat eden 5 Türk, Türkiye'de karantinada. Sağlık Bakanı Memişoğlu 5 kişinin tamamında testlerin negatif çıktığını söyledi. Herkes bilsin şu anda böyle bir salgın riski yok diye konuştu.
6: 2 tane Türk vatandaşımız bu gemiden daha önce ayrıldıkları için biz onları da karantinaya aldık el ihtimale karşı. 3 vatandaşımız da orada gemiden indikleri andan itibaren kendi uçağımızla onları izole şeklinde aldık ve şu anda da onları karantinaya almış durumdayız ve takip ediyoruz. Testleri de negatif çıktı 3'ünün de. 5 kişiyle ilgili yaklaşık 42 günlük karantina ve izolasyon süreçleri devam ediyor. Her gün onları klinik anlamında arıyoruz. Bir bulgusu olup olmadıklarını takip ediyor halk sağlığımız. Birebir alarm ediyoruz. Toplum bu konuda müşteri olsun. Yani şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda risk olduğu konusunda bir bildirimi ve önerisi yok. Herkes bilsin ki şu anda böyle bir salgın riski yok.
4: MHP'de Malatya İl Başkanlığı da feshedildi ve yerine yeni atama yapıldı. MHP'de daha önce de İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Muğla ve Gaziantep'in aralarında olduğu 11 il başkanı görevden alınmıştı. CHP Genel Başkanı Özel devam eden soruşturmaları partinin kurumsal kimliğine bir saldırı olarak değerlendirdi. Siyasi partileri ortak tepki göstermeye çağırdı. Bu süreçte kitlesel mitinglerin önemli olduğunu söyleyen Özel, muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz dedi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin görülen 200 sanıklı davada savcı esas hakkındaki mütalasını açıkladı. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını istedi. Karar duruşması 15 Haziran'da yapılacak. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 198 kişi gözaltına alındı.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli olduğu Trabzonspor, Konyaspor'la karşılaşacak. Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak. Fenerbahçe'de seçim tarihi netleşti. Sarı lacivertler 7 Haziran'da sandık başına gidecek. Fenerbahçe'de şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi seçime gireceklerini açıkladı. Dünya Kupası öncesinde Türk futboluna yatırımların sayısı artıyor. Futbol Federasyonu ve Vakıfbank milli takımlar ana sponsorluğu için sözleşme imzaladı. Ay Yıldızlar kupa öncesindeki ilk hazırlık maçını 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ile İstanbul'da oynayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
7: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde sıcaklıklar birkaç derece azalıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 19, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 17, İzmir çok bulutlu 25, Bursa çok bulutlu 23, Antalya çok bulutlu 24 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
8: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 61 ila 63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bolu-Gökçe-Su-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 26. kilometresinde yapılan yol yapım ve genişletme çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: zaten. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Katan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

Bültenimizin hemen sonrasında sevgili kralcılar, yolculuk ve seyir devam ediyor. Tüm kralcılarımıza selam olsun diyelim Tarsus'tan. Şarkıları ve duyguları paylaşmaya devam edeceğiz. Yollardaki canlar, hepinize iyi yolculuklar. Biliyorsunuz bizler de yollardayız. Sevgili İlhan Kaptan, yürüyen stüdyomuzla, bendeniz kendi aracımla Türkiye yollarında Fortrax ailesiyle FMX'leri görücüye çıkardık. Bugün Tarsus'tan yayınımızı gerçekleştirdik. Etkinliğimiz Tarsus'taydı. Bizler de yayınımızı Tarsus'tan yapıyoruz bugün. Bütün uzun yol kaptanlarımız dahil olmak üzere sürücü dostlarımıza şarkılarımızı armağan edelim. Mesaideyim diyenlere iyi mesailer, görev başındaki kahramanlara iyi görevler, vukuatsız olsun görevleriniz. İstirahatteki dostlara da iyi istirahatler dileyelim. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saate hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
3: Orbus. Gelsin mi?
4: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında. Tıkla
2: gelsin. İngiliz Home'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla.
5: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: matbaa kağıt havlu 90 lira. 2 kilo sütten şoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next. Çeşit çeşit getir.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.

0: aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde, deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan, kağıthanede hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
3: Volkswagen.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele, Kılçık hocam.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Paytier'den işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.

0: 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka. Yataş'la
1: mutlu uykular. Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın. Güvenilir bakım Otopratik.
2: Otopratik. Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
3: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
4: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Tahsil Daroğlu. Tahsil Daroğlu, beni delirim, güvenle alır, lezzetle yerim.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. Kral FM ve Ford Trucks yeniden Türkiye turuna çıkıyor. Ve Ford Trucks F-Max bir kez daha şehrine geliyor. Teknoloji harikası F-Max 24 Nisan 22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında sizlerle buluşmaya geliyor. Etkinlik alanlarımıza gelerek hem eğlenceli oyunlarla vakit geçirin hem de F-Max'i bizzat test edin. Ayrıca tur boyunca Kaptan Şener de hafta içi her gün 14-16 saatleri arasında Karavan Stüdyosu'ndan canlı yayınla Kralcılar'la birlikte olacak. Yarın Mersin Nakliyeciler sitesinde, 18 Mayıs'ta Konya Nakliyeciler sitesindeyiz. Sürprizlerle buluşmak üzere.
9: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç Kimi Radyo.

Selamlar demiş Emrah Karaman. Giresun Bulancak'tan selamını iletmişti. Giresun'a bir selam gönderelim. Necati Macit takip ediyordu. Almanya Oberhausen şehrinde dinlemekteyim şu anda. İşte çalışıyoruz eşim. Filiz Macit'e sıradaki şarkıyı hediye etmek isterim. Onu çok seviyorum demiş. Necati Macit'in mesajıydı. Beyhan Latife Hanım selamı olsun diyelim. Asaf Hamza bizleri dinliyordu Eskişehir'den. Sanayide bütün mobilyacılara bir selam olsun dedi. Nevzat Özkaya ve Asaf Hamza Özkaya'dan bir söz demiş. İnsan bazen sustuklarıyla anlatır, söyledikleriyle değil diyor. Eyvallah, paylaşım için teşekkürler. Selamlar Kaptan Şener, hayırlı yayınlar rica etsem demiş, bir şarkı istemiş. Kelkit'ten Ali, öncelikle tüm Bayburt halkına gelsin diyor. Eyvallah, armağanımız olsun, Bayburt'a selamlar. Selim Demir bizleri dinliyordu. Antep Başpınar'dayım, bir şarkı tüm Kral FM dinleyicilerine armağan olsun diyor. Antep'e hoş geldiniz bu arada demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi böyle hızlı hızlı geçtik. Her gün bir şehrimizde olmaya devam ediyoruz. Bugün Tarsus, yarın da Mersin'deyiz. Arzu Hanım'a İsviçre'ye bir selam göndermiş olalım. Takipteki güzel yüreklerdendi. Sevgili Mehmet Ali kardeşim, Turgay Varol, Mehmet Çelebioğlu selam olsun diyelim. Filiz Kıtay yine mesajını ulaştıran güzel yüreklerdendi. Nazım Yıldız selamlar Yunanistan'dan. Larisa'dan selam göndermişti memleketime dedi. Bizden de selam olsun diyelim. Nazım Kaptan'la galiba yine etkinliğimizde bir araya gelmiştik diye hatırlıyorum ama. Eyvallah, bütün kaptanlara tekrar selamlar. Mustafa Göğe Bakan, sık sık yazamıyorum ama sendeyiz diyor. Trafikteki bütün servisçilerimize, servis şoförlerimize, yolcularına armağan olsun, iyi yolculuklarınız olsun. Ayten ablamız selamlar olsun diyelim. Cansın ya diyor, seviyoruz seni demiş. Ne güzel hayallerdi. Hoyrat bir hayatın kucağında feda oldu. Ne güzel umutlardı, vefasız insanların elinde yok oldu. Ne güzel aşklarda sevmeyi bilmeyenlerin yüreğinde ziyan oldu. Allah'a emanet ol, yolun açık olsun, ayağına taş değmesin. Adana'dan selamlar saygılar demiş. Ayten ablamıza da bir selam göndermiş olalım Adana'ya. Efendim, ikinci saatin yoklamaları da alındı. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le yolculuğunuz bu güzel şarkılarla devam etsin.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Elimde senedim var, nakdim yok. E konayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
2: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
3: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
4: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly Blue.
5: Jolly ile Erkan.

0: bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: English On'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla.
4: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim en uygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
7: En uygun.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sehpak kağıt havlu 90 lira, 2 kilo Sütaş yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
11: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
12: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.

0: Otokratik. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok.
1: Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan kağıthanede hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
7: Volkswagen.
8: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Domino severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy Iconix pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.
12: Lan ben bir de sana hesap vereceğim lan aşağılık herif.
13: Nereye çıksın tabi lan? Ben senin karının abisiyim abisi.
14: Nereye gidiyoruz?
15: Ben gidiyorum, sen gelmiyorsun.
14: Bu halde çıplak.
15: Çıplak mıyım Civan ben?
14: Çok da yeni değilsin yani, kusura bakma da. Şunu bunu kapat bari.
15: Ay ne yapıyorsun ya, sen kimsin de bana karışıyorsun?
16: Sen yaptın.
15: Beni böyle özlemeyeceksin artık.
14: Özlemeyeceksin?
15: Özlemeyeceksin. Ben Derya ablamdan helallik kalmışım.
17: Sevdiğin Sensin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.
18: Kaptan Şener.
10: İlaç gibi radyo.

Ve sevgili kralcılar, Tarsus'tan gerçekleştirdiğimiz yayınımızın sonuna geldik. Bugün Türkiye yollarında yine çok güzel coğrafyalarımızdan Tarsus'taydık. Atadan mikrofonu teslim almıştık, artık tekrar İstanbul stüdyomuza, Meli'mize mikrofonu teslim etme vaktimiz geldi. Kendisine iyi programlar diliyorum, sizlere de çok güzel bir akşam diliyorum. Şimdi buradan Mersin'e doğru devam edeceğiz. Sevgili Ali ile buluşacağız, Afrikalı Ali ile. O da Kültür Yolu Festivali kapsamında sunuculuğu vardı, Mersin'de olacaktı. Muhtemelen hafta sonu birlikteyiz. Efendim hepinize çok güzel bir akşam diliyorum. Bugün de ne diyorduk? Program biter. Kaptan Şener bu güzel şarkıyla usul usul Mersin'e doğru gider.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Gündem. Net gündem.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 14 Mayıs Perşembe, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev'le bir araya geldi. Görüşme ajansların manşetinde. ntv.com.tr ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Hazar geçişli orta koridorun önemine dikkat çeken Erdoğan, Tokayev'in kendisine takdim ettiği Ahmet Yesevi nişanı için de teşekkür etti. Erdoğan ayrıca Kazakistan basınında Avrasya'da Barış'ın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme aldı. Erdoğan makalesinde küresel sistemin reforma ihtiyaç duyduğunu söyledi. İsrail'e sert tepki gösterdi. İnsanlığın ortak değerlerini ayaklar altına alıyorlar ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı Trump'ın kritik Çin ziyareti de devam ediyor. Hürriyet.com.tr'deyiz. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le 2 saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmede Tayvan konusunu açan Çin lideri Amerika'yı uyardı. Tayvan'ın karşı karşıya oldukları en önemli mesele olduğunu ve kötü yönetilmesi durumunda ikili ilişkileri tehlikeli bir duruma sokabileceğini söyledi. Beyaz Saray'dan görüşme sonrası yapılan açıklamada ise İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığı belirtildi. Geçelim Habertürk.com'a. İran savaşının gölgesinde kalsa da İsrail'in ateşkese rağmen Gazze saldırıları sürüyor. Amerikan Başkanı Trump'ın 20 maddelik barış planının uygulanması için yürütülen müzakerelerden hala sonuç çıkmadı. İsrail'in Gazze'ye topyekün yeniden savaş açmayı planladığı ancak Amerika'nın buna karşı çıktığı belirtiliyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini 2026 yıl sonu için %26, 2027 yıl sonu için ise %15 oldu. Bu tahminler Şubat ayında açıklanan tahmin aralıklarının üzerinde kaldı diye yazıyor sözcü.com.tr'de. TRTHaber.com'la devam edelim. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 60 kişi hakkında gözaltı kararı var. Özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce fazla fatura düzenlenerek haksız kazanç elde edildiği öne sürüldü. CNNTürk.com var sırada. Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz'la CHP'li meclis üyesi Aydan Özdemir tahliye edildi. Beykoz hakkında ev hapsi, Özdemir hakkındaysa haftada 2 gün imza şartı uygulanmasına karar verildi. Sabah.com.tr'deyiz. Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 276 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yalnızca uyuşturucu ticaretiyle değil, hırsızlık, yaralama, yağma ve çeşitli şiddet suçlarıyla da bağlantılı olduğu belirlendi. Tekrar ntv.com.tr'den bir haberle bitirelim. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve birçok noktayı havadan vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırılarda 6 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Birçok ev ve iş yerinin enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
3: Gündem. Net gündem.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde sıcaklıklar birkaç derece azalıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 19, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 17, İzmir çok bulutlu 25, Bursa çok bulutlu 23, Antalya çok bulutlu 24 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
8: Edirne-İstanbul yolunun 61 ila 63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bolu-Gökçesu-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 26. kilometresinde yapılan yol yapım ve genişletme çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
9: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses, Alemin En Kralı, Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. Efendim 14 Mayıs 2026 Perşembe, Melih'in sevgi çemberi başladı. 21'e kadar birlikteyiz. Dostum, kardeşim, sevgili Kaptan Şener'e teşekkür ettik, uğurladık. Aynı güzellik 2 saat boyunca bizlerle birlikte devam etsin inşallah. Güzel yurdun dört bir yanına, yavru vatan Kıbrıs'a, dünyanın dört bir yerinde sesimizin ulaştığı tüm gönül dostlarına selamlar olsun. Efendim, gönlümüzdeki güzellikleri gönlünüzdeki güzelliklerle buluşturmak adına huzurlardayız. Muvaffak olabilmek arzumuz elbette. Duymayı, dinlemeyi istediğiniz şarkı ve sanatçılar için ne yapacağız? Arzu eden dostlar, mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altına şarkı ve sanatçı isimlerini yazarak bana ulaştırabilirler. Bakalım bugün en çok hangi sanatçılar, en çok hangi şarkılar istek alacak? Ben de merakla bekliyorum. Neşemiz bol, keyfimiz daim olsun. 21'e kadar Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi'nde olacağız. Tekrardan hoş geldiniz, şerefler verdiniz.

0: Statü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yaz yağmurları geri geldi. Önümüzdeki günlerde de sürecek. Başta Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çankırı, Aksaray, Isparta, Konya, Eskişehir ve Ankara'da yağışlar çok şiddetli olacak. Beraberinde dolu yağışları da oluşabilir. Önlem alınmalı. Ege genelinde ise gök gürültülü yağış bekleniyor. Yıldırım çarpmasına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca hafta sonuna doğru yağışlar Güneydoğu ve Akdeniz'e inecek. Dere havzalarından yüksek yerlerde bulunulmalı. Su baskınlarına da dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
6: Bellona. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
8: Garaj Oto
10: Ekspertiz. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sehpa kağıt havlu 90 lira. 2 kilo Sütaş yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
12: Hormuz.
13: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
14: Of. Trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
15: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
13: Oh be, dünya varmış.
14: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
13: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
16: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
17: Kale Kilit.
18: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
19: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bir

0: Detaylı bilgi Tıkla Gelsin uygulamasında. Tıkla
1: Gelsin. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında. Pilot Garaj
2: Yapı Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: kaçırmayın. Bakımı
1: fotopratik, fotopratik. Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
2: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan kağıthanede hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
3: Volkswagen.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
8: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Ne kaçırmayın. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: İlaç gibi radyo.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
4: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Melih'in sevgi çemberi.

Efendim maşallah diyelim, keyifli, neşeli, gönlümüzdeki güzelliklerin dışa yansımasıyla eğlenceli muhabbetin startını verdik. İki saat boyunca birlikte olacağız. Hemen Ferman Toprak dinledik değil mi? Şahane bir şarkı. Suskun gönüllerin dili olmak adına duyguların tercümanı, en güzel şarkıları, en hoş, en güzel yorumlar eşliğinde kralcılarla buluşturuyoruz. Ferman Toprak, teşekkür ettik, uğurladık. Yine elbette seçtiğiniz en güzel şarkılarla muhabbeti sürdüreceğiz. Bu arada Kurban Bayramı yaklaşıyor. Dolayısıyla kurban pazarları kuruldu. Sıkı pazarlıkların yapıldığı kurban pazarlarındaki o muhteşem görüntüleri hem haber kanallarında hem haber portallarında izliyoruz. İnşallah geçtiğimiz yıllardan tecrübe edindiğimiz üzere bir daha ehil olmayan insanların ellerine satırı, ellerine bıçağı alarak ben kasabım diyerek ortaya çıkmamaları. Çünkü o ortaya çıkışla birlikte sonrasında yaşanan o kan gölü görüntüleri inşallah görmeyiz bu sene diyoruz. Kurban Bayramı şimdiden mübarek olsun efendim. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 21'e kadar birlikteyiz.

Sevgili dostlar, alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bu arada tabii bu son zamanlarda trafik cezalarında muhteşem artışlar sonrası görmeyi hiç istemediğimiz tablolarda ciddi manada azalmalar oldu. Ama yine de trafik polisinden, denetimden, uygulamadan kaçanları yine görmeye devam ediyoruz. Ehliyetsiz araç kullananları görmeye devam ediyoruz. Hele hele o drift atanlar, hani böyle enteresan makaslarla insanların aklını alanlar ve tabii ki trafikte başka aracın yolunu kesip aracından inerek diğer araç sürücüsüne saldıranları aman yarabbim vallahi nefret ediyorum. Şiddetle esefle bir kez daha kınıyorum ama bunların sayısında elbette ciddi manada azalmalar oldu. Mümkünse hiç olmamasını arzu ediyoruz elbette ama mevzunun sadece ceza yazılır, ben çok para öderim ya da karakola giderim ifade vermek zorunda kalırım gibi korkulardan değil, insanın önce kendisine olan saygısından mütevellit vazgeçmek gerekli olduğuna inanmak lazım. İnşallah şöyle huzursuzlukların, tatsızlıkların, insanlık şirazesinin kaymış haliyle görmemeyi arzu ettiğimiz ne varsa hiçbirini görmediğimiz güzel günleri diliyoruz bütün güzel dostlara. Efendim güzel dostlar deyince benim canım sevgili Serhat, kıymetli kardeşim, sevgili kaptan Serhat. Çok kıymetli, çok değerli bir adamdır. Adam gibi adam. Sonrasında çok iyi bir futbolcu ve tabii spora gönül vermiş. Çok efendi ve top oynadığı dönemlerde sadece oynadığı futbol ile değil, adamlığıyla, ahlakıyla ve genç jenerasyona örnek olan her türlü müsbet davranışıyla her zaman takdire şayandır. Şu an sandıkçı servis müdürü Cüneyt Akçay ile birlikte bizleri dinliyor. Sevgili Cüneyt Akçay müdürümüze selam edelim. Halı saha maçına gidiyoruz, sendeyiz demişler. Serhat'cığım huylu huyundan vazgeçmiyor. Ben de 5 merdiven çıkıyorum, nefes nefese kalıyorum. Ah be kardeşim, ah, spor gerçekten çok güzel. Lütfen sporu İhmal etmeyelim. Önce kendime söylüyorum. Hani zaman bulamıyorum. Aman kardeşim yoruluyorum falan filan. Böyle enteresan bahanelere sığınmayalım. İnşallah ben de yakında başlayacağım. Antrenman programını da Serhat'cığım senden alacağım. Haberin olsun. 21'e kadar

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik para...

0: bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Telefon deyince vatan.
2: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sepak kağıt havlu 90 lira. 2 kilo sütten şoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
4: Volkswagen yetkili satıcısı ve servisi Aykan. Son teknoloji tesisimizde, deneyimli kadromuz ve üstün hizmet kalitemizle Aykan kağıthanede hizmetinizde. Tüm satış ve servis işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 0212 934 1880.
5: Volkswagen.
6: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: English On'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla.

0: fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Gaming haftası Vatan'da 11-17 Mayıs tarihleri arasında LG 27 inç Ultra Gear 27G 640AB 1MS 300Hz QHD IPS oyuncu monitörü 15

0: biz.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
8: Sağlamsa Lassa.
9: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
10: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
11: İlaç gibi radyo.
12: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
11: İlaç gibi radyo.
13: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Efendim o kadar ansızın, o kadar aniden ve o kadar hayal edilemeyecek kötü bir şekilde aramızdan ayrıldı ki sevgili Güllü, Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah, bizlere mirası son şarkısı idi. Eylül zamanı sağlığında, hayatında son kez sevenlerine armağan ettiği muhteşem eserdi Eylül zamanı ve bu şarkı onun finali oldu. Rabbim inşallah taksiratlarını affetsin. Sevenleriyle buluşturduk bu keyifli şarkıyı. Bu saatin artık son noktasını da ne yapalım? Namı diğer Kadırgalı Aysel, sevgili Seda ablamızla, Seda Sayan'la yapalım. Sonrasında kısa bir aramız var. Akabinde de ne yapacağız? Tabii ki Babalar Resteli'nin muhteşem örnekleri, istek sahibi tüm kralcılara Melih'in sevgi çemberinden armağanım olacak. Sizler de şu şarkı çalsın, bu sanatçıyı da dinlemek istiyorum diyorsanız hemen Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabını mümkünse takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altına şarkı ve sanatçı isimlerini yazarak bana ulaştırmaya devam edin. 20'ye kadar...

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 61 ila 63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bolu-Gökçesu-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 26. kilometresinde yapılan yol yapım ve genişletme çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Sadece bir nefeste değil, yaşadığım ömür boyunca her nefeste çok seviyorum diyen herkese, onsuz bir anı, onsuz bir saniyeyi bile asla düşünemeyen güzel yüreklere, sevgi dolu, aşk dolu gönüllere armağan ettik Orhan Baba'nın bu güzel şarkısını. Ben o zaman ölürüm ki Orhan Gencebay klasikleri arasında 5 tane şarkı say desen mutlaka herkesin o 5 şarkı içerisine sayacağı eserlerden bir tanesidir. Orhan Baba'ya selam, Melih'in sevgi çemberine devam dedik. Babalar Vesteli başladı. Önce bir Ferdi Baba yorumu dinleyelim. Rahmetle, saygıyla anıyoruz, özlemle anıyoruz Ferdi Tayfur'u. Akabinde kısacık bir aramız var. Sonrasında Müslüm Baba sevenler, radyonuzun başında bekleyin. Sesi bir parça yükseltin ama lütfen komşuları rahatsız etmeyin. 21'e kadar Melih'in sevgi çemberi. Kral

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yaz yağmurları geri geldi. Önümüzdeki günlerde de sürecek. Başta Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çankırı, Aksaray, Isparta, Konya, Eskişehir ve Ankara'da yağışlar çok şiddetli olacak. Beraberinde dolu yağışları da oluşabilir. Önlem alınmalı. Ege genelinde ise gök gürültülü yağış bekleniyor. Yıldırım çarpmasına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca hafta sonuna doğru yağışlar Güneydoğu ve Akdeniz'e inecek. Dere havzalarından yüksek yerlerde bulunulmalı. Su baskınlarına da dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de seleklerinle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel LED gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: Beşiktaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
4: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
5: Lösev hayat verir.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında.

gördüm. Hayatın her zirvesine alıştım. Yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum. Acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

Dertler derya olmuş, ben de bir sandal devrilip batmışım, boğulmuşum ben diyesim geldi. Müslüm Baba'dan bir avuç gözyaşını dinlerken, dertli gönüller şöyle içinde bastırdığı duyguları, yahu avasım çıktığı kadar bir bağırayım, bir kendime geleyim diyenler var ise, onların duygularının tercümanı oldu bu güzel şarkı. Hemen ardına ne yapalım? Şöyle suskun gönüller artık konuşsun. Suskun gönüllere artık dil olalım diyenler. Hemen bir Baba Müslüm şarkısıyla daha duyguları konuşturmaya devam ediyoruz. Efendim, istek ve mesajlarınız için ne yapıyoruz? Sadece şarkı ve sanatçı isimlerini Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabında son paylaştığım görselin altına yazmaya devam ediyorsunuz. Vakit yettiğince, formata uyduğunca inşallah o güzel seçimlerinizi 21'e kadar dinletmeye devam edeceğim.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz olabilir. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ne, seviyorum mu dedin? Şerefsiz herif.
3: Ben sanki gerçekten karına göz koymuşum.
2: Ben koymuyor musun?
3: Sen seviyor musun yolun Dicle'yi?
4: Bu fotoğrafı dünya aleme yaymazsam benim adım da ferman değil.
5: Ben sana inanmışım. Ben gözümle gördüğümü de bilmiyorum. Ha?
3: Ne gördün sen gözünle? Ben kimi öpmüşüm? Ben kimseyi öpmedim Dicle.
1: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.
6: Melih'in sevgi çemberi.

0: Dokunma doktor.
1: Efendim, şahane bir Perşembe gününün akşamında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Benden sonra 23'e kadar mikrofon başında kıymetli dostum, sevgili nöbetçi Erdem olacak. Erdem'e kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Nasip olursa yarın güzel bir cuma günü akşam yine aynı saatlerde 19-21 arası Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde görüşebilmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 61 ila 63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bolu-Gökçe-Su-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Giresun-Gümüşhane-İl sınırı Kürtün-Torul yolunun 26. kilometresinde yapılan yol yapım ve genişletme çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Nöbetçi Erdem.
5: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim, sevgili dostum Melih'e teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Bir kan anonsu var sevgili kralcılar. Acil bir durum. İzmir'deki kralcılardan ricam olacak. Çünkü ufak bir hastamız var. Ege Üniversitesi'nde yatmakta. Ve kan grubu önemli değil. Yani hangi gruptan olursa olsun başvurularını yapabilirler. Özellikle İzmir'de Ege Üniversitesi'ne yakın olan kralcılardan rica ediyorum. Miray Uçar için çok acil, kan grubu fark etmeksizin kana ihtiyaç var. Kan grubu hiçbir şekilde önemli değil. Her grup olabiliyor. İzmir'de Ege Üniversitesi Hastanesi'nde minik kardeşimiz Miray için kana ihtiyaç var. İrtibat numarası da aktarayım kan vermek isteyenler. İzmir'de olan kralcılara rica ediyorum. Lütfen özellikle İzmir Ege Üniversitesi yakınında olanlar için, kan verebilecekler için kan grubu önemli değil. İrtibat numarası 0532 553 34 10. 0532 553 34 10. 553 34 10. İzmir'deki kralcılarımız bu minik kardeşimize yardımcı olabilirlerse, şifa bulmasına biz de katkıda bulunabilirsek çok mutlu oluruz. Miray kardeşimize çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı beraberce paylaşacağız inşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Sevgili Serdar kardeşim yine Maltepe'ye doğru yollara düşmüş. 920 candır diyor, eyvallah. 920 92 çift 0 anlamında ama o 920 diyor hep. Onun ağzı 920'ye alışmış. Beni hep gördüğünde 920 merhaba diyor. Eyvallah Serdar kardeşime kazasız belasız hayırlı yolculuklar dileyim. Ve bizim çok sevgili taraftarımız, kalbini gönlünü bu renklere bağlamış sevgili İbo, o da radyosunun başındaymış. Ona da güzel bir Ferdi Baba şarkısı da adayalım, gönderelim. Sevgili İbo kardeşim çok çok geçmiş olsun. Hayırlı güzel haberlerini en yakın zamanda bekliyoruz. Tribünler İbo İbo diyor, haykırıyor. En yakın zamanda inşallah sen de tribündeki yerini al. Hadi bakalım, Ferdi Baba da sana gelsin.

değeri ve kıymeti çok daha fazla bilinmesi gereken, çok daha özel yerlerde olması gereken, benim hep çok güzel yad ettiğim, çok güzel andım ben. Baya bir Atilla Kayacı'yım yani, onu da kabul etmek lazım. Ha şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani 90'larda ben Üsküdar'da yaşadığım için bizde Cengiz Kurdoğlu çok önemliydi. O da çünkü Üsküdarlı, Üsküdar'da yaşamış o yıllarda. Dolayısıyla bizde taverna deyince Cengiz, yani Cengizciyiz diye bir ekol vardır Üsküdar'da. Bu çok kullanılır. Dolayısıyla bizde biraz daha Cengiz Kurdoğlu ağırlıklı yetiştik. Atilla Kaya şarkılarıyla 98'den itibaren tanıştım ben. Çok geç tanıştım. Orada da bizim bir eksikliğimiz var. Ama tanıştıktan sonra ona karşı olan hayranlığım, onun o gırtlaklardaki o virajları, o yorumları benim Atilla Kaya'yı daha da baş tacı etmem anlamına geldi. Allah kanı gani rahmet eylesin.

Sevgili kralcılar, az önce anons etmiştim ama yeterince kan bulunmamış. O yüzden kan anonsunu bir kez daha yapacağım. Özellikle İzmir'deki dinleyicilerimizden rica ediyorum. Onlar yardımcı olsunlar. Ufak bir kardeşimiz, minik kardeşimiz Miray ismi, Miray Uçar. Her kan grubu uygundur. Hangi kan grubu olursa olsun önemli değil. Ama lütfen bu hastamıza, minik kardeşimize yardımcı olalım. Bu hastamız Ege Üniversitesi'nde yatmakta. Ege Üniversitesi'nde yoğun bakımda yatıyor. Hangi kan grubu olursa olsun önemli değil. Lütfen bu kardeşimize yardımcı olalım. Ege Üniversitesi, özellikle İzmir'deki kralcılardan rica ediyorum. 0532 553 3410 babasının telefonu bu. Oradan irtibat kurabilirsiniz minik Minay kardeşim için. İzmir'de Ege Üniversitesi'nde her türlü kan grubu uyuyor. Daha henüz kan yeterli miktarda toplanamamış. 0532 0532 553 3410 553 3410 teşekkürler.

Kral FM ve Ford Trucks yeniden Türkiye turuna çıkıyor ve Ford Trucks F-Max bir kez daha şehrine geliyor. Teknoloji harikası F-Max 24 Nisan 22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında sizlerle buluşmaya geliyor. Etkinlik alanlarımıza gelerek hem eğlenceli oyunlarla vakit geçirin hem de F-Max'i bizzat test edin. Ayrıca tur boyunca Kaptan Şener de hafta içi her gün 14-16 saatleri arasında Karavan Stüdyosu'ndan canlı yayınla kralcılarla birlikte olacak. Yarın Mersin Nakliyeciler sitesinde, 18 Mayıs'ta Konya Nakliyeciler sitesindeyiz. Sürprizlerle buluşmak üzere.

0: Özlem kardeşime de selamlarımı iletiyorum. Ben onu da arıyorum. Ona da armağan olsun. Hadi bakalım Özlem. Belki o zaman emniyet kemerleri takılsın. Sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım. Açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi iki kralı, iki efsaneyi rahmetle analım. Mekanları cennet olsun ve sloganımızı da unutmayalım. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar. Nöbetçi Erdem.

kadehine sensiz bir gün doluyor. Sen yoksun diye inan, dertliyim, kederliyim. Gelmezsen kahrolurum.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kadir Han, İlaç Gibi Radyo.

Evet, güzel şarkılarımızla başladık beraberliğimize. Yine güzel şarkılarımızla yol almaya devam edeceğiz. Erdem'e teşekkür ediyoruz. Yaşatmış olduğu güzelliklerden dolayı Kadirhan'la olan beraberliğiniz başladı. Güzel ve keyifli bir gece diliyoruz tüm kralcılarımıza. Program başlamadan mesajlarımız gelmeye başladı. Hem sesli mesajlarımızı hem yazılı mesajlarımızı 02'ye kadar sizlerle paylaşacağız tabii güzel şarkılar eşliğinde. WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Birazdan gecenin gelen ilk mesajlarını değerlendireceğiz. Öncesinde güzel bir şarkımız var.

Senin tüm şarkılar Kral FM dinleyicilerine ve sana gelsin. Bugün de iyi yayınlar demiş Sivas'tan Aslı'ya, teşekkür ediyoruz. Yine Esenyurt'tan, İstanbul'dan gelen bir mesajımız var. Elif şu anda çalışan kralcılarımızdan, hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza selamlarımızı iletiyoruz. Burak'tan gelen bir mesajımız var. Kadiran abi yayınlar, gece mesaisinden bütün kralcılara selam olsun. Buradan babam Mustafa Akyıldız'a selamlarımı iletiyorum. Babam için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Neşet Ertaş'tan bir türkü istemiş sevgili kralcımız. Selamlarımızı iletelim. Sakarya Pamukova'dan Şeker, şu anda seni dinliyorum diyor. Selam olsun sevgili kralcımıza. Devam edelim. Oldukça yoğun mesajlarımız. Birazdan da sesli mesajlarımızı değerlendirmeye başlayacağız. Bu arada kralcılarımızdan, özellikle sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan ricamız olsun. Seslerinizi kaydederken müziğin sesini kapalı tutarsanız seslerinizle, sesli mesajınızla bizlere net bir şekilde ulaşır. Bizler de göndermiş olduğunuz sesli mesajları 02'ye kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde kralcılarımızla paylaşmaya devam ederiz. Yine düştük yollara. Sinop'ta işimiz bitti. Ali abimden ayrıldık. Hakkını helal etsin. Sıra Bilecik'te diyor. Sevgili Ahmet, yollarda bizi dinleyen kralcılarımızdan kolaylıklar dileyelim. Hem ona hem çalışmakta olan tüm kralcılarımıza selamlarımızı iletiyoruz. Kadiran abi Amasya'dan Şule, yine her gece olduğu gibi seninleyim, kraldayım. Sesin bana huzur veriyor. Senden abim Şenol'a sıradaki şarkıyı armağan etmeni istiyorum demiş. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağan edeceğiz. Son bir mesajı değerlendirelim. İyi geceler Kadirhan diyor. Konya'dan Hasan. Oğlum için de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00.

0: ki başta eşim, kızım, ailem ve tüm nöbette olan herkese sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Kral ailesine selam olsun demiş. Bizden de sevgili kralcımıza selam olsun. Aynı zamanda onun gibi şu anda mesaide olan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Yine gelen mesajlarımızdan Belçika'dan selam göndermiş sevgili kralcımız Ramazan. Bizden de ona selam olsun. Denizli'den, Salih'ten gelen bir mesajımız var. İyi yayınlar Kadirhan demiş. İsmini belirtmemiş kralcımız. Bakalım WhatsApp kullanıcı adına, orada da göremiyorum. Ricamız olsun kralcılarımızdan mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. İyi yayınlar Kadirhan diyor. Gaziantep Nurdağı'ndan Durmuş. Tüm kralcılara, aynı zamanda Kahramanmaraş'ta olan çok sevdiğim Emine'ye gelsin diyor. Almanya'dan gelen bir mesajımız var Harun. Eşim Nergis de seni dinlemekteyiz. Kızım Esma Berin'e gelsin. Sizleri seviyoruz. Her zaman dinliyoruz. İyi ki varsınız demiş. İyi ki sizler de varsınız. Yine gece mesaisinde olan kralcılarımızdan gelen bir mesajımız var. Balıkesir'den Gülay. Hatay'dan gelen bir mesajımız var. Altınözü'nden Adem Göçet'ten gelmiş mesajımız. Selam göndermiş. Bizden de ona selam olsun. İyi yayınlar Kadirhan diyor. Ankara'dan Ömer. Biz de yerimizi aldık, seni dinliyoruz. Kadirhan Muğla Ortaca'dan Durmuş. İbrahim Erkal'dan bir şarkı istemiş. Sırada güzel bir şarkımız var. Sonrasında İbrahim Erkal'dan da güzel bir şarkı kralcılarımızla paylaşacağız. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğun. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Hatta birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş mesajda.
1: İyi geceler Kadirhan. Ben Tuzla taksici esnafından Ethem Çalakoğlu. Yayınlarınızla bize yakın arkadaş gibi oluyorsunuz. İlaç gibisiniz. Özellikle senin programını takip etmeye çalışıyorum. Tüm taksici camiasına ve Kral FM dinleyicilerine selamlar yolluyorum. İyi ki varsınız.

Sevgili Kadirhan Diyarbakır'dan İbrahim Erdoğmuş, iyi geceler, iyi yayınlar, krala selam damara devam demiş. Bir de video göndermiş sevgili kralcımız, bir taraftan seyir halinde, diğer taraftan da bizleri dinlemekte. Yol açık olsun hem ona hem seyir halinde olup bizi dinleyen kralcılarımıza, yine yolculuk esnasında kulağı bizde olan kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar dileyelim. Almanya yollarından havaalanına gidiyoruz demiş. Kuzenlerimiz Eyüpcan, Ela, Elif, Elvan, Enes, Elizan ve tüm sevdiklerimize sıradaki şarkı armağan edersen mutlu oluruz diyor. Abdullah, Melek, Mikail, Muhammed ve Malik'ten gelen bir mesaj. Karışık göndermişler mesajı. Okuyabildiklerimi paylaştım. Hem ona hem onlara, aynı zamanda gurbette bizi dinleyen kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Kıbrıs'tan gelen bir mesajımız var. Şu an kız arkadaşımın çalıştığı yerde dinleniyorsun abi. Kıbrıs'tan Hatay'da Onur'dan Cemre'ye diyerek sıradaki şarkıyı bizlere armağan edersen mutlu olurum demiş. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemişler. Sözümüz olsun. Birazdan Müslüm Gürses'ten de güzel bir şarkımız var. Şu anda işe gitmekteyiz. Mesai arkadaşlarımızla birlikte sizleri dinliyoruz. Adana'dan Mehmet'ten gelen bir mesaj. Hem Mehmet'e hem iş arkadaşlarına selam olsun. Kolaylıklar dileyelim şimdiden. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
0: Kadir Han.

İyi yayınlar. Kadirhan Tekirdağ Çorlu'dan. Fatma şu anda işteyim. Birazdan mesai bitiyor demiş. Serviste de evde de kulağımız hep Kral FM'de. Tüm emekçilere gelsin diyor. Kolaylıklar dileyelim sevgili Fatma'ya ve çalışan tüm kralcılarımıza. Kadirhan merhabalar, iyi yayınlar. Diyarbakır'dan Eyüp Hangül ben. Merve Özbey'den güzel bir şarkı istiyorum. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin demiş. Selam olsun sevgili kralcımıza. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Öncesine devam edelim mesajlarımızla. Denizli'den gelen bir mesajımız var. Elif, şu anda mesaide seni dinliyorum diyor. Kıbrıs'tan Malikcan, şu anda seni dinliyorum diyor. Tüm herkese aracılığımla selamlarımı iletiyorum Kadirhan abi demiş. Bizden de sevgili Malikcan'a selam olsun. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Kadirhan iyi geceler. Eskişehir'den Hanım Kuzu ben. Semiha'ya ve Şenay'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Karışık gelmiş mesajımız. Okuyabildiklerimi paylaştım. Yine İzmit'ten Naz'dan gelen bir mesajımız var. Ümit'e gelsin diyor. O da seni şu anda İzmir'den takip etmekte demiş. Ümit'e de selamlarımızı iletelim. Abicim hayırlı geceler diyor. Mustafa İstanbul'da seyir halinde olduğunu belirtiyor. Yol açık olsun. Hem ona hem seyir halinde olan tüm kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Bursa'dan Orhan Öztürk, Emekköy'den şu anda seni dinliyorum diyor. Giresun Güce'ye özellikle selamlarını iletmiş. Evet, mesajlar oldukça yoğun, gece de uzun. Gece boyunca en güzel şarkılarımız eşliğinde hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.

0: Çok zormuş, çok zormuş bu ayrılma. İsyan ediyorum, isyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın.
1: Ankara'dan selam göndermiş sevgili Yasin Can, sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve Kaan Poyraz'a armağan etmek istiyorum Kadirhan diyor. İyi geceler, İstanbul'dan Beylikdüzü'nden gelen bir mesajımız var. Yine Belçika'dan Aziz, Güllü'den bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan diyor. Sesli mesajlarımız da oldukça yoğunlukta, birazdan da sesli mesajlarımızı değerlendireceğiz. Öncesinde güzel bir şarkımız var.

toprağa muhtaç. Tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp topraktan çıkmak, filizlenmek için muhtaç. Ben de sana yanmam, kokumu, tadımı, rengimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtaç. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım, sana muhtacım, sana muhtacım.

Peş peşe güzel şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Cengo ve Murat dayısından Burhan Çelik ve Ahmet'e sevgiler dersen bizleri mutlu edersin Kadirhan abi demiş sevgili kralcımız göndermiş olduğu mesajda. Yine Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Tüm kralcılara gelsin sıradaki şarkı diyor. Alican selamlarımızı iletelim. Ankara Mamak'tan Yeşim'den gelen bir mesaj sevgi ve selamlarını iletmiş. Evet, Uşak'tan bir mesajla devam edelim. Ömer, Tunceli'den gelen bir mesajımız var. Adım Hatice, buradan Bodrum'da olan sevgilim Emre'ye sıradaki şarkıyı armağan etmenizi istiyorum. Onu çok sevdiğimi söylersen sevinirim Kadirhan demiş, söylemiş olalım. Bursa'dan selam göndermiş, 412 vardiyasından çıktık, seni dinliyoruz. Furkan'la Murat abime sıradaki şarkı diyor. İsmini belirtmemiş, hemen WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Kazım'dan gelen bir mesaj. Bu arada sesli mesajlarımızda bir problem oluştu. Birazdan o problemi çözdükten sonra yine sesli mesajlarımızı kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Edremit'ten Erkan Can'a selam gönderelim. İyi yayınlar Kadirhan diyor. Yolumu bekleyen eşim Hikmet için de sıradaki şarkı

0: armağan edersen mutlu olurum demiş Edirneli Kaptan Ayhan. Yol açık olsun hem Ayhan Kaptanımıza hem yollarda olan tüm kralcılarımıza. Sıradaki şarkımızı armağan edelim, sonrasında buradayız.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

Abim selamlar, sıradaki şarkıyı anneme, babama, kardeşime ve İbrahim'e armağan ediyorum demiş. Sevgili kralcımız Alparslan göndermiş, Avusturya'ya selam gönderelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Yine İzmit'ten sevgili Ayşe sadece Hüseyin abiye sıradaki şarkı diyor. Hayırlı geceler Kadir Han, iyi ki varsınız demiş. Almanya'dan sevgi, kucak dolusu selamlarını göndermiş yine Almanya'dan. Gelen bir mesajla devam edelim. Tüm kralcılara gelsin sıradaki şarkı diyor. Sevgili Olcay, Almanya'dan gelen mesajlar böyle peş peşe sıralanmış. Bir mesajımız daha var Almanya Neus'tan. Ahmet Kaya'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Az evvelki şarkımız onlara da armağanımız olsun. Murat Oğuz, Selahattin Usta bir taraftan çalışıp diğer taraftan da bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Adana'dan Kamile'den gelen bir mesaj tüm sevdiklerime ve Adanalılara diyor. Afyon'dan bakkalda sizi dinliyoruz demiş Ahmet Akgül. Nevzat, Emrullah, Yusuf'a ve Polat'a diyor. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. Hatay'dan, Antakya'dan, Ferit'ten gelen bir mesajımız var. Canım kızıma gelsin, eşime ve Seda'ya sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Mesajın beraberinde bir şeyler yazmış ama karışık geldiği için diğer yazdıklarını göremiyorum. Olsun, sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı.

0: olarak söylüyorum, radyo dinlemek sosyal medyadan daha çok keyif veriyor insana demiş, eksik olmasın. Sevgili Berna Güner'e ve Gökhan Keleş'e selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Güzel bir şarkımız var Ferdi Baba'dan. Az evvel de mesajlarda söz vermiştik. Güzel bir şarkısını seçtim. Birazdan paylaşacağız. Öncesinde Bursa Karacabey'den, Mehmet'ten gelen bir mesajla devam edelim. İyi geceler Kadir Han diyor. Kral dinleyicilerine ve kaptan şoför Taner abime bir şarkı demiş. Songül Ankara'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Yine Isparta'dan Elif'ten gelen bir mesajımız var. Yalova'dan Çınarcık'tan. Şennur. Abi seni dinliyoruz demiş. Hayat ortağım, eşim iyi günde, kötü günde yanımda olan Sema Tokcan'a sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor Furkan Tokcan. Mutlulukları daim olur inşallah. Ve şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. İzmir'den Onur, Onur diyor şu anda seyir halinde olan kadere armağan edersen mutlu olurum demiş. İzmir'de taksicilik yaptığını belirtiyor sevgili kralcımız. Avustralya'dan Zeynep'e de selamlarımızı iletelim. Şu anda işe giderken bizleri dinlemekte. Tabii saat farkından dolayı Avustralya'daki kralcılarımız sabah saatlerinde bizleri dinlemekteler. Şimdiden iyi mesailer dileyelim onlara da. Hem gurbette olan kralcılarımıza da selam olsun. Sırada güzel bir şarkımız var. Özellikle gurbette olan kralcılarımıza da armağan edeceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan İlaç gibi radyo.

0: Şanlıurfa'dan, Birecik'ten, Necat'tan gelen bir mesajımız var. Can dostum kardeşim Behçet'le şu anda seni dinliyoruz Kadirhan demiş. Selam olsun hem ona hem de Behçet'e sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Yine Almanya'dan, Berlin'den, Ömer şu anda seyir halinde olan kralcılarımızdan, Lapseki'den gelen bir mesajımız var. Şu anda nöbet tutan tüm kolluk kuvvetlerimize gelsin sıradaki şarkı diyor. Bekir'den bir mesaj. Allah kolaylık versin nöbette olan tüm emniyet mensuplarımıza, tüm askerlerimize. Sıradaki şarkıyı armağan edeceğiz. Bu arada gözüm bir taraftan da gelen mesajlara ilişiyor. Gurbetten gelen bir mesaj. Harun şu anda Amerika'dan bizleri dinlemekte. Kadirhan, boyacıyız diyor, bir taraftan çalışıyoruz, diğer taraftan da seni dinliyoruz. Özellikle Eşref Yılmaz'a ve çalışan tüm arkadaşlarıma sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Hem Harun'a hem çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Yine Bursa'dan bir mesajla devam edelim. Mehmet, özellikle çok sevdiğim Güle gelsin diyor. Diyarbakır'dan, Besra'dan gelen bir mesaj. Anneciğim, babacığım, sizleri çok özledim, sizleri çok seviyorum diyor. İzmir'deki aileme selam olsun. Özellikle bizim için de Zara'dan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demişler. Bu arada son saatimize de geçiş yaptık. Yine son saatimizde de birbirinden güzel şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Mesajlarınızı bekliyoruz. Unutulmayan şarkılarımızda Cengiz Kurtoğlu'nun hemen sonrasında Selami Şahin'den güzel bir şarkı seçtim. Selami Şahin'le de geçmişe doğru güzel bir yolculuk yapalım. Sonrasında buradayız.
1: Kadirhan, İlaç gibi radyo.

0: herkes sevemez.
1: İyi geceler, mesaiden dönüyorum. Rica etsem benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Avusturya'dan Mustafa ve Mehmet'ten gelen bir mesaj. Ordu Ünye'den seni dinliyorum demiş. Zikrullah şu anda tüm dinleyenlere sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum. Aynı zamanda bugün doğum günü eşimin, onun için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Onu çok sevdiğimi söylersen sevinirim demiş. Keşke ismini de belirtmiş olsaydı. Olsun, sevgili kralcımızın eşinin, aynı zamanda bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Ayvalık'tan yazıyorum, selamlar. Canım sevgilim Burak Sekin'e onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum demiş sevgili kralcımız. İsim belirtmemiş. Evet, Bursa'dan gelen bir mesajımız var. Kadir Han abi, iyi geceler. Operatör Çınar, hayırlı yayınlar diliyorum. Çok sevdiğim eşim Tuğba'ya, kızım Nisa'ya ve oğlum Abdülkadir'e gelsin sıradaki şarkı. Tüm sevdiklerime de selam gönderiyorum diyor. Osman Yılmaz, Adıyaman Kahta'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Yine Gurbet'ten, Amerika'dan, Yeşim'den gelen bir mesajımız var. Mutlu, huzurlu yayınlar. Kankam olan Rabia ile seni dinliyoruz diyor. Nevşehir'den isim belirtmemiş kralcımız. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağan edeceğiz. Evet, dediğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 00 02'ye kadar en güzel şarkılarımızı eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Yine unutulmayan güzel bir şarkımızla Kamuran Akkor Alemin Kralı'nda olacak. Sonrasında buradayız.

0: Gaziantep'ten Celal şu anda çalışmaktayım diyor. Tüm sevdiklerime ve kral dinleyicilerine gelsin sıradaki şarkı. İlaç gibi radyo diye de sonlandırmış mesajını sevgili Celal'e ve tüm mesaide olan kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Kadenan abim iyi yayınlar, şu anda seni dinliyorum diyor. Seyir halindeyim. Bir taraftan da kulağımız sende, özellikle tüm sevdiklerimiz için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş Hollanda'dan. Sevgili Ramazan'dan gelen bir mesaj. Kadenan abi şu anda gece vardiyasındayım, çalışıyorum, seni dinliyorum, çok güzel şarkılar dinletiyorsun demiş. Şu anda İstanbul'da düğün alışverişine oğluma, kızıma, hanımıma armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Almanya'dan, Ulm şehrinden selamlar göndermiş Konyalı Ekrem. Onlar da şu anda takside seni dinliyorlarmış diyor. İnşallah yolculukları devam ediyordur. Sevgili kralcımız Almanya'da, ailesi de İstanbul'da bizleri dinlemekte. Selamlarımızı iletelim, yolları açık olsun. Diyarbakır'dan gelen bir mesajımız var Elif'ten. Yine Antalya Kepez'den Okan, şu anda seyir halinde olan kralcılarımızdan. Gurbetten gelen bir mesajla daha devam edelim Almanya'dan. Abdullah, şu anda seni dinlemekteyim diyor. Seyir halinde seni dinleyen tüm kralcılara ve uzun yol kaptanlarına gelsin sıradaki şarkı demiş. Yine Almanya'dan Fatoş'tan gelen bir mesajımız var. Ankara'dan Dilan, o da mesaide olduğunu belirtiyor. Ordu'dan, Ünye'den Elif, tüm sevdiklerime selam gönderiyorum aracılığınızla diyor. Evet, mesajlar yoğunlukta. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesinde yine unutulmayan güzel bir şarkımız var sırada.
1: Kadirhan

0: Evet, yine unutulmayan şarkılarımızla beraberliğimize devam edeceğiz. Bu arada yavaş yavaş da sonlara yaklaşıyoruz. Oldukça yoğun bir mesaj trafiğimiz var. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından kralcılarımız eksik olmasınlar. Mesajlarıyla bizleri her gece olduğu gibi bu gece de yalnız bırakmıyorlar. Selam gönderelim. Nevşehir'den Elif, şu anda seni dinliyorum diyor. Diyarbakır'dan Nazen'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan Ünye'den Murat ben, tüm Miray ailesine gelsin demiş. Yine Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Hamburg'dan şu anda seni dinliyorum diyor Okan. Özellikle İzmir'deki aileme de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Böyle Almanya mesajları peş peşe gelmiş. Almanya'dan Berlin'den seni dinliyoruz Kadirhan. Özellikle çalışan gece mesaisinde olan tüm kralcılara gelsin diyor Özer. Devam edelim mesajlarımızla. Yılmaz'dan gelen bir mesaj, hangi şehirden veya ülkeden mesaj gönderdiğini belirtmemiş ama sevgili kralcımız selamlarını iletmiş, bizden de ona selam olsun. Trabzon'dan gelen bir mesajımız var. Sevgili Kadirhan, şu an eşimle İstanbul yolculuğumuzda sana kulak veriyoruz. Tüm sevdiklerime ve Trabzon'daki diğer aile ve sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor Hüseyin. Hüseyin ve eşi Ayşe'ye de sıradaki şarkıyı armağan edeceğiz. Son bir mesaj Şanlıurfa'dan Necat'tan gelmiş mesajımız. Şu anda arkadaşlarımla seni güzel bir ortamda dinliyoruz demiş. Selam olsun sevgili kralcımıza. Bu arada birazdan gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Belgenin hemen sonrasında unutulmayan şarkılarda sırada Atilla Kaya'dan güzel bir şarkı seçtim. Sonrasında buradayız.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadirhan

0: Sivas'tan Sezer Karadağ, eşim Ebru'yu çok seviyorum Kadirhan abi, söylersen mutlu olurum demiş. Söylemiş olalım. Bursa Gemlik'ten selam gönderiyorum ben Mustafa. Ahmet Kaya'dan bir şarkı istemiş, geçtiğimiz dakikalarda paylaşmıştık. Yine Sivas'tan Elif'ten gelen bir mesajımız var. Eskişehir'den Bülent, şu anda bir taraftan çalışıp diğer taraftan da seni dinliyorum Kadirhan diyor. Isparta'dan Günnur Uysal ailesine selamlarını iletmiş. Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinlemekteyim, tüm sevdiklerime ve sevenlerime sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor Sefa. İletmiş olalım. Yine Ankara Sincan'dan gelen bir mesajımız var Ferhat'tan. O da mesaide olan kralcılarımızdan kolaylıklar dileyelim. Evet, bu gecede geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Mesaide olan kralcılarımıza, yine yollarda gurbette olan kralcılarımıza da selam olsun. Hayırlı cumalar diliyoruz. Hakkımızda hayırlı olan, iyi niyetle yapmış olduğumuz bütün güzel dualarımızın kabul olduğu bir cuma günü olsun hepimiz için. Nasip olursa saat 23'te tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.